Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

iken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmak

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Evimde divan ev var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Türkiye'nin

0: zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Smokin bizim işimiz. 6

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlığı komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2.2 artışla 334'ü, kruvaziyer yolcu sayısı da %3.9 artışla 455.580'i buldu. Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29.8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Haramidere 5 yol, İncirli Merter, Haliç Ok Meydanı, Edirne Kapı Cevizli Bağ, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
4: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
5: Reklam.
6: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
7: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Calista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için calista.com.tr'yi ziyaret edin. Calista,
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve bu

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Net,

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı koltuğa oturup kalkamayanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayat.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Haramilere 5 yol, İncirli Merter, Haliç Ok Meydanı, Edirne Kapı Cevizli Bağ, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Temde Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı aralıklarla yoğun seyretmekte. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: internette bulacaksın.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlığı komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2.2 artışla 334'ü, kruvaziyer yolcu sayısı da %3.9 artışla 455.580'i buldu. Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29.8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve çok bulutlu 32, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
3: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Her ev güzel İstikbal'de.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Lezzet arıyorsan...
13: Festi.
14: Opet'te duracaksın.
13: Hey.
14: Aradığın ne varsa...
13: Buldum.
14: Opet'te bulacaksın.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna... Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
19: Neova.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: AJET'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi AJET Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.
3: Sıradaki şarkı navigasyona rağmen kaybolanlara gelsin.
4: Radyo D.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 23 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.29'luk düşüşle 14.540 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.47, euro 52.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.459 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz ve gemisi yok.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlığı komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2.2 artışla 334'ü, kruvaziyer yolcu sayısı da %3.9 artışla 455.580'i buldu. Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösterdi. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29.8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi. Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi aşırı sıcaklar nedeniyle ziyarete kapılarını erken kapattı. Ülke genelinde yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

Sayın Radyo Day'de konuğumuz oldu. Parçanın sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait biliyorsunuz. Bir kullanıcı yorumu tam aşk acısı çekerken dans etmelik şarkı yorumunda bulunmuş. Ve listemize de hızlı bir giriş gerçekleştirdi. Yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. 24 Haziran Çarşamba günündeyiz. Hafta ortasında da ben Aykut Balcı mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Harika parçalar yine burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Yeni biriyle bu kez Zeki Arkun ve Simge Radyo D'de.

Dünya Kupası tarihine geçti. Avusturya karşısında attığı golle turnuvadaki gol sayısını 17'ye çıkaran Arjantinli yıldız, 16 gollü Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı. Futbolun yaşayan efsanelerinden biri diyebiliriz Messi için. Kariyerine bir rekor daha eklemiş oldu. Cuma günü biliyorsunuz Dünya Kupası heyecanını yine size yaşatacağız. 7-8 arası sabah ve akşam 19-20 arası D-Smart Spor ekibiyle birlikte Dünya Kupası'ndaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bu hafta pazartesi ve cuma buluştuk sizlerle. Tabii A Milli futbol takımımızın, Türk Milli takımının da son maçı var. Onun değerlendirmelerini de ekip yapacak. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Dünya Kupası'ndaki son gelişmeler için kulağınız yine burada, Radyo D'de olsun.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Gör bak neler olacak sonra. Hop TV Tarkan Radyo D'de konuğumuz oldu. Geçtiğimiz günlerde yine Instagram üzerinden bir video paylaştı. Yakında tekrar buluşuyoruz dedi. Yeni parça sürprizini bizimle buluşturdu. Bakalım yeni parça ne zaman yayında olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Az sonra Atiye burada olacak. Yanlışsın ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Meta'nın sosyal medya platformu Threads var biliyorsunuz. Uzun bir süre Türkiye'de kapalıydı ve Türkiye'de yeniden erişime açıldı. Ama Rekabet Kurumu Instagram hesabı zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Yani Threads kullanıyorsanız Instagram'da kullanmak zorundaydınız. Artık kullanıcılar yalnızca telefon numarasıyla Instagram'dan bağımsız bir şekilde bir Threads hesabı oluşturabilecekler. Yeni düzenleme ile kullanıcı verileri Instagram'da birleştirilmeyecekmiş. Ve Threads 2024 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam veri paylaşımlarıyla ilgili rekabet endişeleri nedeniyle Türkiye'de kullanıma kapatılmıştı. Artık kullanabilirsiniz. Böyle zaten bütün sosyal medya mecralarının hepsi hemen hemen birbirine benziyor. O da telefonumuzda bulunsun. Yani istiyorsanız bulunsun ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Dünyanın en yüksek insan sesi rekoru kırıldı geçtiğimiz günlerde. Avustralyalı Neville McGrail 122.4 desibele ulaşan sesiyle Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi olmayı başarmış. Bu seviye yakından geçen bir ambulansın sireni ya da kalkış yapan bir jet motorunun çıkardığı gürültüye yakın. 58 yaşındaki McGrail rekoru yalnızca şimdi, yani İngilizce olarak söyledi, now kelimesini haykırarak kırmayı başarmış. İlginç haberlerden biriydi. İnsan sesiyle jet motoruna yaklaşan bir gürültü seviyesi demek. Gerçekten güzel. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyoda edesiniz.

0: Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman Rüzgar Gülü ile Radyo D'de dinledik. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Aşk dansı ve Sezen Aksu ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.501 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.82'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.108, çeyrek altın 10.358 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: OD'den dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Bilim insanlarından şaşırtan bir keşif var. Yapılan çalışmada güvercinlerin akciğer kanseri belirtileri içeren tomografi görüntülerini ayırt edebileceğini ortaya çıkardı. Üstelik kuşlar eğitim almadıkları bazı akciğer hastalıklarını da birbirinden ayırmayı başarmışlar. Araştırmacılar şimdi bu yetenekten ilham alarak radyologların gözden kaçırabileceği bulguları tespit etmeye yardımcı olacak yeni yapay zeka sistemleri geliştirmeyi hedefliyorlarmış. Ne kadar ilginç değil mi? Gerçekten hayvanlar bazen oldukça şaşırtıcı işlere imza atıyorlar. Onların böyle üstün yetenekleri var gerçekten. Onlar hepimizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Ben Aykut Balcı. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali bu sene 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşiyor. Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da Kocaeli'de sizlerle buluşuyor. Cumartesi büyük konser var. Gamze Kart'a orada olacak. Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve çok daha fazlası orada sizi bekliyor. Bir biletle iki gün boyunca sınırsız bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Ve özellikle Bursa'dan, İstanbul'dan, Kocaeli'ye yakın illerden de herkes hafta sonu orada olacak. 27-28 Haziran'da Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'ni kaçırmayın. Biletler Biletini Al'da sizi bekliyor. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Ve bu hafta içerisinde yine bu festivale gitmek için davetiyeler de burada olacak. Kulağınız dikkatlice burada bizde olsun.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Oyuncak Hikayesi 5 ülkemizde ilk hafta sonunda 151.020 seyirciyle 2026'nın şimdiye kadar en iyi açılışını yapan film oldu. Toplamda 300.000 seyirci baremini geçmek üzere olan Saplantı 31.886 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, son 3 hafta sonunun gişe lideri Backrooms 23.000 seyirciyle kendini üçüncü basamakta yer buldu. İfşa Günü ikinci hafta sonunda 13.089 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada haftayı kapatırken, haftanın bir diğer yeni filmi Koloni 8.397 seyirciyle açılışını 5. sırada gerçekleştiren yapım oldu.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista forever and love is
5: always there. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Bize İkilem ve Tuğba Yurt'la yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Bir kez daha keyifli, güzel bir çarşamba diliyorum hepinize. Yoğun trafikte olanlara ve şu an çalışma ortamında olanlara biraz daha sabır diliyoruz. Sıcak yaz günlerinde yine harika parçalarla burada Radyo D'de sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz sahne bizim çok özel programımız. Hafta içi her gün 22-24 arası sahnede koltuğunuzu en önden ayırıyoruz. Harika performanslar, konser tadındaki performanslar her akşam burada sizlerle buluşuyor. Akustikleri dinliyorsunuz ve çok daha fazlasını sizlerle buluşturuyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası Radyo D'de bu akşam da sizi sahneye bekliyoruz.

Şimdi Kanada'ya götüreceğim sizi. Kanada'da küçük bir kasaba ağaçlara yasal haklar tanıyarak dikkat çekmeyi başardı. Terrace Verdural Belediyesi ağaçların yaşama, büyüme, bütünlüğünü koruma ve yenilenme hakkına sahip olduğunu ilan etti. Yaklaşık 2000 nüfuslu kasaba evrensel ağaç hakları bildirgesini imzalayan ilk belediye olmuş. Yetkililer ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü müttefiklerden biri olduğunu vurguluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yaz birçok yangın olmuştu, birçok ağaç kaybetmiştik. Ve umarız bu yaz böyle felaketlerle karşılaşmayız. Böyle ormanlara gittiğinizde, orman yakınlarından geçtiğinizde, yazlık alanlarda biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Elinizdeki o cam şişeleri sakın atmayın, bırakmayın ya da orada kamp yapacaksanız, piknik yapacaksanız malzemelerinizi dikkatli bir şekilde temizlemeyi unutmayın. Uyarıları bir kez daha yapalım. Çok çok önemli ormanlarımız, ağaçlarımız bizler için. Bu Kanada Belediyesi'ni de tebrik ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Ön Söz ve Gülşen Radyo D'de dinledik. Birazdan Hande Yener burada olacak. Benden bir tane daha yokla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan Hande Yener, benden bir tane daha yok.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve bu

Radyo D'de bizimle buluştu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

Korku romanlarının usta yazarı Stephen King, X'i çok aktif bir şekilde kullanıyor ve zaman zaman da böyle önerilerde bulunuyor. Kitap önerisi, roman önerisi, film, dizi önerisinde bulunuyor. Bu kez bir dizi tavsiyesiyle gündeme geldi. King, son haftaların dikkat çeken yapımlarından Widows Bay'i beğendiğini açıklarken aynı platformdaki başka bir dizinin ise çok daha iyi olduğunu söyledi. Gizem ve korku unsurlarını bir araya getiren Widows Bay, doğaüstü olaylarla mücadele eden bir ada kasabasının hikayesini anlatıyormuş. Henüz bakmadım, izlemedim ama eğer vakit bulursanız bir göz atın, izleyin derim. Madem Stephen King önermiş, bakmadan geçmeyelim. Dizi ilk sezonunun ardından ikinci sezon onayını da almış. Önümüzdeki günlerde ikinci sezonda karşımızda olacak. Günün önemli önerilerinden biriydi. Stephen King'e teşekkür ediyoruz. Peki, bizi duymuyor olabilir muhtemelen. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Hem yazdığı şarkı sözleriyle hem de yorumuyla Türk pop müziğinin oldukça başarılı isimlerinden biri Derya Ulu. Radyo D'de dinledik, parçası Hani ile bize eşlik etti. Az sonra Dağılıyorum Olaysız ve Mabel Matiz burada Radyo D'de olacak. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.449 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.77'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.093, çeyrek altın 10.333 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyor.

Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Bazı şarkılar vardır yıllar geçse de ilk duyduğunuz günü hatırlatır. 80'ler, 90'lar, 2000'ler de öyle. Belki de 80'lerden, 90'lardan ve 2000'lerden hafızalarınıza kazınan şarkılarla zamanda keyifli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ve bunu da biz her hafta sonu yapıyoruz. Nostaljinin en güzel melodileri her cumartesi ve pazar 22-24 arası burada Radyo D'de Zaman Tüneli'nde sizlerle buluşuyor. Hafta sonu yaklaşırken, henüz erken ama cumartesi ve pazar 22-24 Zaman Tüneli'ni burada Radyo D'de kaçırmayın. Hadi bu-

Aleyna Tilki Radyo D'de dinledik. Biliyorsunuz parça uzun bir süre Top 20'de zirvede yer almayı başarmıştı. Ben Aykut Balcı. Çarşamba gününde gün ortasına doğru ulaştık ve yarın saat 10'da öğleden önce yine buluşacağız. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Yine tüm enerjisiyle burada Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben giderken Soner Arıca şimdi konuğumuz oluyor. Gidelim dostlar. Ya.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçak.

Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, radyodayız. Dört hanımlar beyler, hafta ortasında çarşamba günündeyiz. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisi. Bir yanda Ajda Pekkan, yılların eskitemediği bir isim. Diğer yanda Manifest. Ve onları hileliyle geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu Müziğin ve Eğlencenin Frekansı'nda sizlere eşlik etmeye devam ederken, onlardan biri Linet, meğerse Radyo D'de. Ben Çağlar Demirel, keyifli günler.

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada mevsim demişken her zaman olduğu gibi bu çarşamba gününde de yurt genelinde hava durumuna baktığımda yurt geneli bir hayli güneşli. Özellikle Akdeniz bölgesinde de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgası kapıda rekorlar kırabilir diye uyarıyor ama bugün durum bizim günümüz. Yüksek enerjisi ve aynı zamanda sevdiğiniz yıldızlarla yakalamak, serinlemek Radyo D'de bir hayli mümkün.

0: Dedim ya, küresel sıcaklar da bir hayli kendinden bahsettirmiyor desem yalan olur. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar seyrediyor. Gün gün. Mesela günün hayat kurtaran enerji kurallarını da size şöyle sıralayabilirim. Su zincirini ihmal etmeyin. Her zaman masanızda bir su bardağı aç boş kalmasın. Her şarkıda bir yudum alabilirsiniz. Gölge sığınağı mesela. Her gün 11-16 saatler arasında güneşle mesafemizi biraz korumamız gerekiyor. Tril tril bir modada gardırobumuzun en açık renkli, en rahat kıyafetlerini seçip püfür püfür yine esintiyle yazı ayak uydurabiliriz. Bir de meyve molası da verebiliriz, böyle ağır yemekleri rafa kaldırarak. Soğuk karpuz, ferahlatıcı meyveler gibi. Bir de çevremizdeki çocukları, yaşlıları ve can dostlarımızı, sokak hayvanlarını sık sık kontrol etmeyi de bu sıcaklarda hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Ben de buradan hatırlatmamı yapmış olayım. Ritmiyle sizi oturduğunuz yerde dans ettiren şarkılar Radyo D'de.
1: Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok. Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok.

0: boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
1: Radyo D.
0: Top 20.
2: 104'te Radyo D.
0: Radyo D'de birazdan Zeynep Bastık, misafir. Kaldı.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Garaj Oto Ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz.

Dinleyenler bir hayli şanslı çünkü Radyo D yine her zaman olduğu gibi bu yazda kazandırmaya devam ediyor. Yani sürpriz hediye çekleri, konserlere sürpriz davetiyeler ve daha fazlası için yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımız Radyo D104, Instagram, Facebook ve X. Bizi takip edin. Bir de aynı zamanda Radyo D WhatsApp hattımız 0549-204-0104. Bir de bunu kaydedin. Belli mi olur? Belki de Radyo D ayrıcalığıyla yine bu yaz kazanan her an sen olabilirsin. Yalın Radyo D'de.

Son günlerde nereye açsak bir yapay zeka çılgınlığı var. Yapay zeka makale yazdı, yapay zeka resim yaptı derken teknoloji nihayet popüler müziğe de el atmadı desem yalan olur. Bana kalırsa harika bir şekilde de ayak uydurdu. Mesela bu aralar özellikle şöyle bir bakıyorum da radyoda müzik listelerinde benim de kulağımı böyle kulaklığımı her taktığımda ve radyoya her kulağımı kabarttığımda peş peşe dinlediğim dijital dünya ile müziğin o muazzam birleşiminden doğan acayip popüler şarkılar var ki onlardan biri şu an dinlediğiniz hani yapay zeka projesi mi değil mi tartışmalarıyla ortalığı kasıp kavuran o gizemli ve enerjik kolektif yani Ankara Ekosu. Beni al radyo dede.

0: Şampiyonası bu yıl ikinci kez Ege'nin incisi Şifre'de gerçekleşti. Biz de Radyo D canlı yayın aracıyla ard arda iki hafta boyunca oradaki heyecanı ve atmosferi sizlere peş peşe ben Çağlar Demirel ve Fatih Uslu aktardık. 7 farklı kategori vardı. Yaklaşık 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız denge sağladı. Oradaki performanslarıyla adeta nefes kesti. Ve o 7 farklı kategoriden bir tanesi de Juniors erkeklerdi. Ve iki oğlu Uzay ve Kuzey ile yine orada adından bahsettirdi ve Radyo D canlı yayın aracımızda da daha önce de Stüdyo D'de olduğu gibi konuğumuz oldu. Hem oğullarının heyecanını paylaştı hem de oradaki atmosfere ayak uydurarak oradaki atmosferi bize anlattı. Emre Altuğ, onu geride bıraktık, dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.403 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.82'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.090, çeyrek altın 10.326 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Serkan Nişancı, Eller Üzer.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Halikarnas balıkçısı o meşhur şiirinde diyor ya, yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Gerçekten de öyle, adına romanlar yazılan, şairlerin ilham bulduğu ve şarkıların içinde buram buram deniz koktuğu o eşsiz beyaz kasaba. Bodrum sadece bir tatil beldesi değil. Mavi pencereleriyle, dar sokaklarıyla, gündüz ayrı gece ayrı atan kalbiyle adeta bir yaşam biçimi. Ve bunu bir kez daha hissettiren bir başka isim. Sözleri Zeynep Talu'ya ait yeni şarkısıyla 9 Haziran'da karşımıza çıktı. Fedon, Bodrum'da. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Popüler müziğin güçlü erkek vokalleri arasında yıllardır zirvedeki yerini koruyan bir isim Berkay. Yeni single çalışmasını bizlerle buluşturdu ki söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan şu an dinlediğimiz bu şarkının düzenlemesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Aynı konudan bahsediyorum söz konusu. Aslanlar Doğuyor isimli şarkıyla Berkay'ı geride bıraktık. Bu arada Radyo D'de özel formatlardan biri Radyo D Keşfet Listesi. Hit isimlerin yeni projeleri ya da yeni isimlerin yeni projelerini buluyoruz. Radyo D Keşfet Listesi'nde sizlerle buluşturuyoruz. Hazırsanız zaman şimdi Radyo D Keşfet Listesi'nde o isimlerden birini dinleme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile Keşfet.

0: gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
2: Oyuncak Hikayesi 5, ülkemizde ilk hafta sonunda 151.020 seyirciyle 2026'nın şimdiye kadar en iyi açılışını yapan film oldu. Toplamda 300.000 seyirci baremini geçmek üzere olan Saplantı, 31.886 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, son 3 hafta sonunun gişe lideri Backrooms, 23.000 seyirciyle kendini üçüncü basamakta yer buldu. İfşa Günü ikinci hafta sonunda 13.089 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada haftayı kapatırken, haftanın bir diğer yeni filmi Koloni, 8.397 seyirciyle açılışını 5. sırada gerçekleştiren yapım oldu.
1: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
3: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri.
4: O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasını.
3: Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldür.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
9: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yaz boyu enerji için ve dans etmek için yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp radyodayı dikkatli bir şekilde dinlemek. Burcu Güneş, neresindeyiz aşkın?

Da ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Radyo D. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Aşının İzmir'de başlayan stadyum konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 12 ve 13 Haziran İstanbul konserinin ardından yoğun talep üzerine de 1 Temmuz tarihinde de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yeniden muhteşem bir konser daha verecek. Ve Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu konser biletleri de aynı zamanda satışta. Ve devam eden konser takvimi için Tan Taşçı'nın detaylı bilgi Instagram hesabımızda Radyo D104'ten ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Kaseti bizlerle buluşturmuştu ve bu projenin 2 yıl sonra ikincisi geldi, Karışık Kaset 2. Geride bıraktığımız Mart ayında. Ve işte oradaki Üzülmediğim Ki şarkısı 20 Mart'ta bizlerle buluşmuştu. Semih Cenk, Radyo D'de.

Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da Yıldızlar'da sahnede olacak. Motosikletlerde pistte Afyon Motofest konserlerine baktığımda 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel'den Haluk Levent'e 3 Eylül Perşembe, Meliza'dan Sefo Demet Akalın'a 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin Murat Boz. Ve say say bitmiyor. Biletler de Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda olacak.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Hava trafik kontrol sistemleri ve kuleleri ortaya çıkmadan önce pilotlar gör ve görün olarak isimlendirilen bir yöntemi kullanarak diğer uçaklardan kaçınıyordu. Yani uçuşlar sadece pilotların diğer uçakları görebilecekleri ve diğer uçaklar tarafından görünebilecekleri açık hava koşullarında ve gün ışığında gerçekleştirilebiliyordu.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
2: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.398 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.068, çeyrek altın 10.290 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo T'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

havaların ısınmaya başlamasıyla beraber yeni yapımlar da bir popüler müzik listelerinde karşımıza çıkıyor. Ki buna en güzel örneklerden Zeki Arkun Simge ikilisi yeni biriyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Yanlış.

Bu arada konsere gidemeyenler varsa aramızda üzülmeyin. Çünkü biz şarkıların en özel versiyonlarının yer aldığı ve hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına bu şarkıların bulunduğu özel bir programımız var sizler için. Adı Sahne. Yani konsere en önden yerinizi Radyo D ayrıcalığıyla ayırtarak bu şarkıları o isimlerden dinleyebilirsiniz. Demet Akalın, Gökhan Özen ikilisi. Nazar'la şimdi. Radyo D 104'te.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak, trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evimde divan ev var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Radyo D. Kamu spotu. Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

hafta biz popüler müziğin hit isimlerini ağırlıyoruz. Kaçıranlar varsa o programları radyode.com'da yer alan podcastler bölümünden stüdyodaki programlarını tek tek takip edebilme, dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Gözümde...

Bazı şarkılar var, yıllar geçse de hiçbir zaman eskimiyor. Şimdi öyle bir şarkı var ki bestesi ve müziği hani usta sanatçı Coşkun Sabah'a ait. Eserin orijinal söz yazarı ise Ülkü Aker ve şarkının yıllar sonra da Ahmet Selçuk İlkan imzalı alternatif farklı sözlerle yazılmış hali de karşımıza çıktı. İlk meşhur edense bu şarkıyı aslında 87 yılında Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren'in seslendirmesiyle meşhur oldu. Ve Zerrin Özer de yeniden hayat vermişti. Babamın İstek Şarkıları isimli 2026'nın Mayıs ayında bir albüm yaptı Ceylan Ertem. Ve bu şarkıya yer verdi. Bir Gül'ü Sevdim. Şimdi Radyo D104'te.

0: birazdan. İkilem ve Tuğba Yurt. İçiyorum ederimize.
1: Deniyoruz bir yalancı. Yaşanan her şey yabancı. Kaybeden ben...
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber yine her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızlar ve Stüdyo Day programıyla Fatih Uslu sizi karşılayan isim olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Sen

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Oyuncak Hikayesi 5 ülkemizde ilk hafta sonunda 151.020 seyirciyle 2026'nın şimdiye kadar en iyi açılışını yapan film oldu. Toplamda 300.000 seyirci baremini geçmek üzere olan Saplantı 31.886 seyirciyle ikinci basamakta yer alırken, son 3 hafta sonunun gişe lideri Backrooms 23.000 seyirciyle kendini üçüncü basamakta yer buldu. İfşa Günü ikinci hafta sonunda 13.089 seyirci tarafından izlenerek dördüncü sırada haftayı kapatırken, haftanın bir diğer yeni filmi Koloni 8.397 seyirciyle açılışını 5. sırada gerçekleştiren yapım oldu.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve tabii ki yine zaman Stüdyo T zamanı ve konuklarımız var. Biliyorsunuz daha önce sosyal medya hesaplarımızla paylaşmıştık ve az önce de programa girerken de o güzel şarkılarına kulak verdik. Dünyanın Yalanları şarkımızın adı, henüz çok taze diyebiliriz, yeni bir şarkı ve bu şarkıda bir işbirliği var ve onlar kimler? Önce hemen size takdim etmek istiyorum. Mela Betel burada. Mela, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar, yayınlar diliyorum.
0: Ve aynı zamanda Perdenin Ardındakiler, alternatif bir grup ve o isimler kimler? Doruk ve Direnç burada. Doruk, hoş geldin. Direnç, sen de hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkür ederiz, hoş bulduk.
0: Biraz daha seni yakın almaya çalışacağım Doruk, sesin çünkü az geldi.
3: Şu an nasıl? Ben kendimi duymakta zorlanıyorum.
0: Evet, biraz daha az geliyor. Ben hemen teknik ekipten yardım isteyeceğim. Biraz daha sesini artırmak konusunda hemen sesleniyoruz arkadaşlarımıza. Serdal bizi duyuyor zaten şu anda. Ve az önce işte dediğimiz gibi yeni şarkınıza kulak verdik. Dünyanın Yalanları 5 Haziran'da yayınlanmıştı şarkı. Bugün 24 Haziran, henüz az önce dedim ya yeni bir şarkı diye, işte 20 gün aslında bizim için hala yeni. Nitekim tabii ki son yıllarda böyle 2 haftalı bir şarkılar da üretiliyor ama bizim için, radyo için daha doğrusu, şarkıların yaşama serüveni, periyodu daha uzun sürüyor. Ve Mela Betel tabii ki sevdiğimiz bir isim, her zaman bizim ağırladığımız isimlerden biri. Daha önce defalarca konuk almıştık, bugün bir kez daha bizimlesin. İyi ki geldin Mela.
1: Teşekkür ederim, çok mutluyum burada olmaktan.
0: İyi ki bu işbirliği de olmuş, güzel bir işbirliği oldu. Şimdi Perdenin Ardındakiler tabii ki bizim de radyomuzda senin düetinle beraber çalmaya başladığımız gruplardan biri, Doruk ve Direnç. Bu birliktelik sanıyorum 2017 senesine dayanıyor beraberliğiniz.
2: Evet, evet. 2017'den beri beraberiz. Biraz Perdenin Ardındayız sizin dediğiniz gibi. Kendi ismimle espri yapayım dedim.
0: Yani isimler de çok güzel ya. D.D. ile başlıyor böyle. Evet. Doruk ve Direnç. Doruk Eleşler ve Direnç Kaçmaz. Hakikaten 2017 yılından bu yana birçok eser üretmişsiniz ve zaten dijital platformlarda da bayağı bir ses getirmişsiniz.
2: Evet. 2017'den beri üretim yapıyoruz. Dijital platformlarda dinlenmelerimiz de güzel gidiyor. Geleneksel medyaya çok çıkmadık galiba bu zamana kadar. Radyo yayınlarına katılmıyorduk ama
0: İşte ilk kez. Evet. Burası ilklerin adresi normal. Evet. Radyo D'de
2: bizim için ilkler
0: gerçekleştiriyoruz şu anda. Evet, şimdi Doruk'a tekrar sesine bakacağım. Nasıl geliyor mu acaba diye.
3: Ses.
0: Evet. Ses çok az geliyor.
3: Ama hiç gelmiyor şu an.
0: Evet. Hemen teknik arkadaşımız Serdal ilgilenmeye başladı. Hemen halledeceğiz.
2: Ortak kullanalım mikrofon olmasa.
1: Mikrofondan kaynaklı olarak olduğu düşünüyorum. Kompresör mikrofon ya ondan.
0: Şimdi bir kez daha deneyelim miyiz?
2: Şu an biraz daha iyi.
4: Şu an nasıl?
1: Daha iyi şu an.
4: Biraz gainim düşük gibi sanırım abi.
0: Evet. Serdal'cığım, senden rica edeceğim. Şu kanalımızın biraz daha sesini açabilirsek daha da iyi gelecek. Doruk'un sesi şarkılarda olduğu gibi.
2: Evet.
0: Daha da iyiydi. Biz o sırada Direnç'le biraz sohbet edelim. Doruk, seni bekleyeceğiz. Kusura bakma.
4: Ben dinlemekten de keyif alıyorum.
0: Harika. Direnç, sen prodüktör olarak tabii ki grupta
2: evet.
0: varsın. Şimdi Doruk vokalde.
2: Tabii.
0: Farklı bir tarzı da var. Nasıl evet. beraberlik başladı? Biraz senden önce duyalım.
2: 2017 yılında benim kendi müziklerimi ve arkadaşlarımın müziklerini yayınladığım bir plak şirketim vardı. Bu şirket üstünden müzikler yayınlıyorduk. Benim başka bir arkadaşım da Doruk'un bir albümünü yayınlamış. Ben de ona denk geldim ve çok hoşuma gitti yaptığı albüm, şarkılar. Sesi, ses rengi. Sonrasında Doruk'a dedim ki ben senin bir şarkına remix yapmak istiyorum. Yapalım mı? Nasıl olur? Doruk da dedi ki remix yapmak yerine orijinal bir track yapalım, orijinal bir parça yapalım ve onu yayınlayalım dedi. Sonrasında biz beraber Gökyüzünü yaptık. Böyle de başladı aslında bizim hikayemiz. Facebook üstünden tanıştık. Facebook üstünden yaptık şarkıyı da.
0: Enteresan olmuş şu hakikaten. Güzel ama yani bayağı şu an bir takım olmuşsunuz zaten. Yıllar evet. geçmiş. 9 sene olmuş değil mi?
2: 9 yıl oldu. Gelecek sene 10. yılımıza gireceğiz.
0: Vay, 10. yılı artık kutlarsınız yeni bir şarkıyla, yeni evet, bir projeyle evet. belki değil mi? Evet. Vardır öyle
2: güzel
0: planlar.
2: Güzel şeylerimiz, planlarımız var. Bakalım.
0: Güzel. Doruk'tan da dinleyeceğiz. Bakalım şimdi sesi nasıl geliyor.
4: Sanırım değişen bir şey yok gibi.
2: Biz ortak olduğumuz gibi mikrofonu da ortak kullanabiliriz bu arada isterseniz.
0: Öyle yani, mi yapsak acaba? Neyse biz birazdan zaten araya giderken onu tekrar bir çek edelim. Belki öyle bir şey yaparız. Evet. Dinleyici gibi ortak yaparız.
2: Mikrofonumuz da ortak olabilir yani.
0: Evet. Şimdi tabii vokalin sesini biraz azaltmış evet. olduk yani. Bize de biraz yanlış yapmış gibi olduk ama kusura bakma.
1: Abi ben 5 dakika gidip gelebilirim. Çıkıp gelebilirim istersen.
0: Mera sen anlat bize. Nasıl şimdi bu işbirliğinde nasıl bir araya geldiniz? Şimdi sen tabii son yıllarda zaten ben sana gelememle başlayan rüzgar böyle fırtına gibi devam ediyor. Hı-hı. Hatta kasırgaya dönüştü o yer. Bayağı büyük etkisi devam ediyor. Seni çok sık görüyoruz ve çok da hoşumuza gidiyor. Çünkü
1: seni ilk... büyüdüm gibi oldu.
0: Aynen öyle oldu. İlk böyle konuk alan bizdik seni. Ondan sonra güzel bir ivme de oldu. Şimdi her platformda görüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Ve böyle yeni düetler işbirlikleri de çok gayet olumlu karşılıyoruz her zaman.
1: Onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Nasıl oldu? Bir sen anlat biraz istersen bize.
1: Birçok farklı teklif geliyordu aslında düet feat diyorlar işte yani düet alanında ve bu teklifler arasında perdenin ardındakiler bir albüm yapıyor fikrini duyarsam hemen çok sevinerek hareket ederdim aslında. Çünkü çok sevdiğim, çok underrated, Türkiye'deki çok underrated gruplardan bir tanesi aslında. Hı hı. Ve birlikteliğimiz şöyle oldu. Onlar bir albüm için aslında geldi. Biz albüm yapıyoruz ve Mela bir tane bizim yaptığımız bir, başladığımız bir parça var. Seni de orada duyuyoruz ve çok isteriz senin de yani bu albümde olmanı. Ben de dinlesem o zaman eğer içimde o şarkının içinde ben de sizin gibi hissedersem çok isterim dedim. Ve sonra birlikte başladık şarkıya. Onlar kendi bölümlerini kaydedip bestelerini yapıp gönderdiler. Ben de kendi bölümün bestesini sözünü yazıp ortak bir kaydede buluşup şarkımızı tamamladık. Çekimler için Ankara'ya gittik. Onlar bu arada Ankaralılar.
0: Evet, güzel.
1: Ankaralı bir grup.
0: Böyle Ankara'dan çok güzel gruplar çıkıyor zaten. Kesinlikle. Hep böyle ezelden beri öyle değil mi?
1: Evet yıllardır abi yani inanılmaz. Ve dedim ki bu bir işaret olmalı. Ankara'da buluşuruz diye şarkıları var bu arada. Ankara'da buluştuk.
0: Evet. Ankara'da buluştunuz, buluşmadınız. Güzel.
1: Çok güzel. Evet buluştuk çok şükür Allah'ım lütfen.
0: Evet. Allah korusun. Evet.
1: Sonra güzel. Böyle bir güzel bir fikirle çıktığımız yolda böyle güzel bir şarkımız oldu. Dünyanın Yalanları.
0: Süper, evet. Duygusal da bir şarkı evet. baktığımız zaman. Tabii iki farklı tarz var gibi değil mi? Sen nasıl mesela uyum sağlamakta zorlandın mı? Ya da
1: yok.
0: Çünkü sen farklı açıksın zaten biliyorum da. Duymak isteyen dinleyicilerimiz için soruyorum.
1: Ya benim için evet. Bu aslında yaptığımız tarz benimle çok özdeşen bir tarz değil. Dolayısıyla biraz insan çekinebilir ya da hani bana yakışır mı, yakışmaz mı, nasıl olur diye. Ama onlara çok güvendiğim için hem soundlarına çok güveniyorum hem de beni açık bıraktılar. Dediler ki ne istersen yap. Ne istersen yani tamamen sana bırakıyoruz. Ya bu kısım çok önemliydi bence. Eğer bana şey deseler ya biz bunu böyle yaptık sen bunu böyle okumak zorundasın deselerdi ben hadi görüşürüz kardeşim derdim ama hiç öyle olmadı. Çok onlar çünkü üretici ve sanatçı oldukları için hem yazar hem okuyan kısımda oldukları için onlar da biliyorlar aslında evet. halinden insanın. Dolayısıyla ben ona kapıyı açık bulduğum için içeri girdim. Kendi melebedel kısmımı oraya koydum. Sonra perdenin ardındakilerle birlikte öne çıktık.
0: Evet
1: öne
0: ama çıktık. Uyum çok iyi olmuş. Atmosfer çok yakalanmış yani.
1: Evet
0: harika.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii detaylarla bahsedeceksin. Sana tabii sanatçı dedin evet hakikaten. Şimdi farklı bir tarzları var. Şimdi alternatif diyoruz ama alternatifin birçok böyle kırılım noktaları var aslında müzik piyasasında. Ama böyle bazı ayırt edici özelliklerle öne çıkan isimler ve gruplar da olabiliyor. Burada sizin tabii farklılıklarınız da var. Biraz bahsedeceğim onlardan ama isterseniz önce sizin şarkılarınızdan birini dinleyelim. Kalbinde Birileri Var. O da çok güzel bir şarkı.
2: Evet.
0: Onu bir...
2: Sevdiğimiz bir şarkı.
0: Sevdiğimiz bir şarkı. Dinletelim dinleyenlerimize. Bir şarkı arası gibi vermiş gibi olalım. O sırada hem de bu güzel şarkıya kulak verelim. Sonrasında tekrar güçlü bir ses atmosferinde tekrar burada sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Evet, Perdenin Ardındakiler ve Mela Bedel konuğumuz Radyo Oda'ya şimdi Perdenin Ardındakilerden Kalbinde Birileri Var dinleyeceğiz. Birazdan tekrar buradayız. Ayrılmayın.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar liraya aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle Fatih Uslu ve biliyorsunuz konuklarımızla sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir şarkı arası vermiş olduk. Önce Perdenin Ardındakilerden, sonrasında da Mela Bedel'den, yine o sevdiğimiz şarkılarından bir kez daha kulağınıza geldi. Ve şimdi biraz daha güçlü bir ses atmosferinde tekrar beraberiz. Doruk, seni inşallah şimdi duyabileceğiz.
1: Sanırım düzelttik.
0: Derken?
1: Hayır.
0: Derken yine bir sıkıntı
2: oldu. Nazar diyorum yani.
3: Nazar değil.
2: Niye böyle oluyor şu an acaba?
0: Neden böyle oldu şu anda? Evet, bir enteresan bir nazarlık bir durum var şu anda. Enteresan.
2: Sevgili dinleyiciler, eğer bizi dinliyorsanız lütfen bir kübe yekün ve nazar duası okursanız. Yani çok teşekkür ederiz efendim.
3: Bence ortak kullanalım biz ya mikrofonumuzu. Ne diyorsunuz siz?
0: Böyle yapacağız gibi görünüyor. Serdal, istersen bunu açık bıraksak gain tarafını. Ben oradan ayarlasam tekrar. Konumu oraya getirsek. Tekrar ama biz o sırada isterseniz Doruk, seni biraz yaklaştırsak,
2: evet.
0: Dirence doğru.
3: Öyle.
0: Dirence ortak doğru yaklaşalım. Direnç noktasına doğru yapıyoruz.
3: Ortaklaştıralım.
0: Evet. Nasıl olsa bir grupsunuz şu anda. Yani aynen. Yan yana sizi böyle görüyoruz ama.
4: Şu an kardeş.
3: Evet. Aynen.
0: Evet, hemen
2: şu, burada bile daha iyi geliyor bu arada sizin.
0: Kamera açımızı hemen ayarlayacak arkadaşlarımız. Sanıyorum ben şu anda görünmüyorum ama ayarlayacaklar. Şu anda evet Murat, Ahmet ve tabii ki Melis güzel bir şeyle.
4: Burada büyük bir savaş veriliyor şu anda.
0: İmece usulüyle. Evet, hakikaten bu son zamanlarda böyle bir şey, bizim sabah astroloji programımız var. Yani astroloji konusuna değinen programımız var. Bu aralar böyle bir şey var demişti geçen, hatırlıyorum. Hakikaten şu an vardır. Bak bir de onlardan birini daha yaşadık gibi şu an hissettim yani.
2: Olabilir.
0: Evet.
4: Böyle şeyler.
0: Evet Melih'cim, seni biraz da mikrofona alalım. Senin sesin çünkü iyi geliyordu. Daha
2: efendim şu an nasıl?
0: Evet, harika. Evet Doruk, biraz mikrofonu şimdi sende olduğu için hazır dirençten almışken biraz sesini duymak istiyoruz. Yani bu vokal yapısı, az önce reklam arasındayken de konuştuk. Hani ezelden beri mi böyle tarzım buydu, yoksa daha sonra böyle bu hale mi kendini daha çok iyi uyumlu hissettin, öyle mi yol aldın? Ama ses renginde şöyle dinginlik, böyle rahatlama var böyle ve bütün kelimeleri, bütün harfleri böyle çok rahat duyuyoruz aslında, çok sakin söylemene rağmen. Nasıl, en başta böyle mi başlamıştın, böyle mi ilerlemişti?
4: Ben aslında doğam gereği de sakin bir karakterim. Dolayısıyla bu telaffuz, bu nüanslar karakter gelişimime doğru orantılı olarak müziğime de adapte oldu aslında. Böyle okumaktan keyif alıyorum. Ses rengim bence böyle sakin okuduğum zaman daha çok ortaya çıkıyormuş gibi geliyor.
0: Güzel, evet yani o.
4: Ama bilinçli olarak yaptığım bir şey değil.
0: Evet. Peki. Bazen çünkü evet o alternatif dünyada var böyle, yani sakin okuma tarzlarını çok görüyoruz ama bazen ben duymakta zorlanıyorum bazı harfleri ve kelimeleri.
4: Evet.
0: Anlayamıyorum evet. Ama senin dinlediğim şarkılarda anlıyorum yani. Ha, orada bir fark.
4: Orada
0: var.
4: Motivasyonum şarkı söylemekten ziyade çünkü bir şeyler anlatmaya çabalamak. Dolayısıyla her şeyin anlaşılır olması benim için önemli.
0: Güzel. Peki sen bu şarkı hakkında, bu birliktelik hakkında ne söylersin? Az önce çünkü sana ses verememiştik. Şimdi biraz duyalım yani.
4: Mikrofonu geri vermeye niyetim yok. Şöyle, biz Mele'yi aslında uzun zamandan beri takip ediyorduk ve çok seviyorduk. Dolayısıyla bu albümü yapma fikrini ilk ortaya attığımız zaman aklımıza gelen ilk isim Mela'ydı. Ama hangi şarkı için bunu istediğimiz konusunda karar veremiyorduk yani. Dolayısıyla aslında bir sene falan Mela bizim aklımızda bir fikir olarak kaldı. Ta ki bu şarkının demosunu ortaya çıkarana kadar. Ve zaten bu şarkıyı beraber dinlediğimizde de evet bu şarkıyı kesin Mela ile yapmalıyız.
0: Dedik güzel.
4: Ve bir şekilde
0: aklınızda vardı zaten Mela, o iletişim kurdunuz. Evet. Şarkının bestesi de yine sana ait galiba bildiğim kadarıyla.
4: Evet yani müziğini beraber yaptık. Evet.
0: Prodüksiyon tarafı zaten.
4: Beraber yaptık ama ilk taslaklarını dirençle beraber hazırladık. Ve ben Mela'ya bu şarkıyı yarım bir şarkı olarak götürdüm.
2: Estağfurullah.
4: Çünkü Mela harika bir şarkı yazarı.
2: Teşekkür ederim.
4: Dolayısıyla böyle bir işbirliğini kıymetli kılacak şey de aslında kolektif olarak müzik yapabilmek. Çünkü hazır bir şeyi götürüp sadece onun sesini kullandığın zaman bu çok suni bir şey oluyor. Ama bu şarkı üzerinde konuşmam gerekirse görselinden üretim sürecine, işte kurgusundan mixine, her şeyini gerçekten el emeğiyle yaptığımız ve herkesin kendinden bir parça verebildiği bir şarkı oldu. O yüzden çıkan sonuçtan çok memnunum.
0: Güzel yani evet o... Açılan güzel olmuş. Bir yapmışsın biraz demo, hani belli hatları oluşmuş ama belli boşluklar bırakmışsınız, nokta nokta boşluklar bırakmışsınız ve işbirliği yapacağınız kişiye de orada doldurmasını istemişsiniz.
4: Tabii herkese galiba yaptığımız bir şey değil ama Mela gibi iyi bir şarkı yazarı varken aksini düşünmek çok doğru olmaz bizim için.
0: Güzel. Peki başka var mı aklınızda ileriki dönemde böyle projeler, düetler olacak mı?
4: İllaki olur. Bu albüm özelinde olur mu bilmiyorum şu an çalıştığımız albüm üzerine. Biz çok fazla düet yapmayı seven bir ekip değiliz. Daha doğrusu yapmış olmak için düet yapmayı seven bir ekip değiliz. Yarın bir gün karşımıza bir şarkı çıkar ve doğru insanla eşleşebilirsek neden olmasın? Ama böyle bir motivasyonumuz yok. Şu an amacımız perdenin arındakiler ruhunu yansıtan güzel bir albüm ortaya çıkarmak.
0: Güzel, inşallah. Az önce klipten söz etmişti Mela. Ankara'da çekilmişti değil mi?
4: Evet.
0: Doğukan Şimşek var galiba.
4: Evet, sevgili Otur'da yönetmenimiz. Aynı zamanda kapak tasarım da kendisine ait. Harika güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum.
0: Klipten biraz aslında bir söz etmek de istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Ankara'dan az önce bahsettik. Ankara tabii güzel bir klip olduğunu düşünüyorum. Oradaki anılarınız, hikayeniz nasıl
2: hemen
0: oluştu?
2: Hemen ben yolculuğumu paylaşmak isterim. Ankara'yı çok seviyorum. Ankaralı olmasam da çok çok sevdiğim insanlar var. Onların da Ankara'da yaşadığını ve Ankaralı olduklarını öğrenince şey olduk. Kulübü de acaba Ankara'da çeker miyiz, nasıl olur falan diye. Sonra onların arkadaşları, daha doğrusu arkadaşları diyebilirim değil mi?
4: Tabii ki. Evet.
2: Bir antika dükkanında çekildi o klip. Tamamen doğal olmasını istedik. Çünkü şarkıda doğal elementler içeren bir şarkı, doğal bir hissiyatı anlatan bir şarkı. Aşkı, kavuşamamayı, ne olursa olsun yine de son anda ellerimi tut ve bırakma. Zaten dünya yalanlarla dolu. Dünyanın şeytanları çok fazla. Bizi bizimle bırak, gel tekrar kavuşalım diyor aslında şarkıda. Dolayısıyla Ankara gibi soğukluğuyla bilinen ama aslında ne kadar sıcak olan, sıcak insanlarıyla, sıcak ilişkileriyle, sıcaklığıyla hissettirdiği bize bir ilde çekmek de benim için çok başka bir şeydi. Sabahın böyle 5'inde yola çıktık, oraya gittik günübirlik, ekibimle birlikte ve onlarla birlikte bu işi çektik. Ve akşam döndüğümde o kadar saat ayakta kalmamıza rağmen, o kadar saat yorgun olmamıza rağmen, çünkü çok fazla çekim oldu, hiçbir yorgunluğum yoktu Fatih abi. Hiç yok. Sıfır. Çünkü çok güzel bir iş oldu. İçimize sindi ve biz hiç yorulmadık. O kadar sürekli ayaktaydık. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu çektik. Ben kendi adıma söylüyorum. Çok güzel bir gündü benim için. Hem şarkısından tut hem klibine kadar. Klip için başka bir hikaye gerçekten oradaki o hissiyat. Çok da zor bu arada, biliyorsun hani. Bir metropolden başka bir metropole gitmek. Orayı aktarmak, hislerini, düşüncelerini aktarmak. Güzel oldu gerçekten.
0: Güzel. İçinize sinmiş bayağı. Güzel.
2: Kesinlikle,
0: harika.
2: Çok güzeldi.
0: Tabii böyle işi sevince de böyle güzel de gidince, bir güzel bir takım çalışması olunca o da bir yorgunluk hissi zaten olmaz yani. Mutlu olursunuz. Seve seve yapılır. Siz neler söylersiniz? Klip işte güzel mekanda çekilmiş. Evet, dediğiniz gibi. Ben de çok severim böyle nostalji günlerinin olduğu yerlerde.
2: Sen biliyorum. Senin koleksiyonun var hatta.
0: O giderek büyümeye devam ediyor.
2: Seni oraya götürelim, çok beğenirsin orayı.
0: Yani geçen arkadaşlarla konuşuyoruz. Geçen bir nostalji tarzında böyle yeni bir müzeye gittim, böyle eski eşyaların sergilendiği. Baktım böyle müzeye. Ya dedim, ben kendi eşyalarımı toplasam herhalde bu müzeden daha
2: olur,
0: fazla
2: olur.
0: Eşya toplu müze yapabilirim diye düşünmüştüm.
2: Ben istiyorum bir büyüyor. Fatih Uslu müzesi yaparız.
0: Düşünüyorum, var aklımda bir şey inşallah. Bir yer bulursam tabii ki.
2: En
0: onun
2: büyük
0: için
2: destekçi benim burada.
0: Ha işte bu ya.
2: Biriktirdiğim koleksiyon eşyalarıyla.
0: Harika, işte bu, tamam. Destekçim olursa ben bu işi daha çok rahat yapabilirim diye düşünüyorum. Siz ne söylersiniz o zaman klip hakkında? Duyalım. Direnç mi önce söyleyecek? Direnç.
3: Şey söyleyebiliriz. Tufan ve babasının işlettiği bir antika dükkanına gittik ve oradaki...
4: Baba Tufan ve babası değil. Tufan ve Tayfun amca.
3: Lütfen. Tufan ve Tayfun amca. Tufan da bize izin verdi. O antikaların ve o değerli eşyaların arasında çekmemizi, aslında ona buradan da çok teşekkür ederiz tekrardan.
0: Tabii onlar çok kıymetli.
3: Evet, çok kıymetli. Yani. Dünyanın dört bir yanından topladıkları eşyalar çünkü hepsi. Nostaljik oldu bizim için de klibin böyle havası. Sonrasında Doğukan da renkleriyle, işte yönetimiyle daha nostaljik bir hale çevirdi. Güzel oldu bence. Yani bence çok içimize sinen, çok güzel bir iş oldu. Çok güzel bir sanat oldu.
2: Evet. Bir de böyle konseptlerin çok azaldığı bir dönemdeyiz artık. Çok değer verilmiyor evet, eski olan şeylere. Aslında onlar çok daha kıymetli. Bizim gittiğimiz yerde de aslında ne kadar kıymet verdiklerini o şeylere, özenle hepsini toz olabilecek halde olmalarına rağmen, öyle ürünler ya aslında onlar. Her şey çok tertemiz, çok stabil. Çünkü işlerine değer veren insanlar. Şimdi biz de aynı şekilde onu gidip bir aslında stüdyoda yapabilirdik. Stüdyoda çekebilirdik yani. Aynı konsepti yapabilirdik nostaljik havada. Ama biz gerçek bir şey yapmak istedik. O hissiyat orada yaşasın ve öyle bir yaşayan bir yeri, müze gibi olan bir yeri gerçek bir çekim haline, çekim yerine koymak bence çok güzel bir fikirdi. Bu oradan çok bence tebrik de. Ediyorum
4: arkadaşlar. Ben bazı anlarda çok korktum çünkü her yer çok fazla değerli eşya dolu ve biz çok kalabalığız. Ve evet, daha girer kalır. Girmez daha çekime başlarken birkaç şey böyle düşe yazdı ve
2: çok bugünün, sakar bir
4: bugünün sonu nasıl gelecek diye çok çok düşündüm ama tufanın hiçbir antikasına da zarar vermeden
2: evet. Çok şükür evet.
4: Günü kapatmayı
0: İyi
4: başardım.
0: İyi bari. Nerede, Ankara'nın neresinde orası dediğiniz yer? Hangisi ilçe doluyor?
3: Yeni mahallede.
0: Yeni mahallede.
3: Evet, yeni mahallede.
0: Siz doğma büyüme Ankaralı mısınız?
4: Ben Muğla'lıyım.
0: Muğla'dım.
3: Ben doğma büyüme Ankaralıyım evet.
0: Ama herhalde Doruk sen de uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorsun.
4: Ben üniversite için Ankara'ya geldim. Üniversiteyi de Ankara büyük bir şehirde müzik yapabilirim diye okudum açıkçası. Ondan sonra kaldım zaten. Tam Ankara'ya geldiğim dönemle Perdenin Örnekleri kurduğumuz ve hareketlendirmeye başladığımız dönem bir oldu. O zamandan beridir Ankara'dayım.
0: Güzel. Buradan tabii çok Ankara demişken Ankara'da çok dinleyenimiz var. Radyo D'yi. Onlara da buradan selamlar, sevgiler Ankara'ya. Kucak dolusu. Bu arada yakın zaman önce de Ankara'da DAB Plus yayınımız başladı. Radyo D'nin özel bir yayın teknolojisi bu. Araçlarınızda Ankara'da eğer Mediplay'ınızda, araç radyosunda DAB özelliği varsa aracınızda mevcut olan, onu açın ve Radyo D'yi pürüzsüz bir şekilde yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Bu küçük bir reklamı yapmış oldum burada. Ankara özel. Çünkü daha yeni başladı Ankara'da. İstanbul'da
2: olsun.
0: Var zaten. Şimdi Ankara başladı. Diğer illerde yakında tabii olacak bu teknoloji. Giderek artmaya devam ediyor. Şimdi Mela arka arkaya tabii şarkılarını duyuyoruz. Geliyor. İşte böyle düetler de geliyor. Ve yakın zaman sonra, hatta bu hafta yeni bir şarkın daha gelecek senin evet. diyebiliyorum değil mi?
2: Evet. Gel dönelim eve.
0: Güzel.
2: Bu şarkıdan sonra çok şey oldu.
0: Evet.
2: Denk geldi bu arada tamam.
0: Evet, o da ben dinledim şarkıyı bu arada. Daha çıkmadı ama dinledim şarkıyı.
2: Nasıl?
0: Duydum ben. Aldım, kaynaklarım var. Buldum şarkıyı. güzel. Yine tabii o tarzını yansıtmışsın. Yine böyle duygusal modda bir şarkı. Ses rengin tabii zaten müthiş. Çok da uyum sağlamış. Bence seveceğiz o şarkıyı da diye düşünüyorum. Şimdiden ben sevdim zaten. Dinleyenlerimiz de sevecektir diye düşünüyorum.
2: Çok sevindim buna.
0: Tabii Cuma çıkacak ama biz tabii Cuma günü bizim radyoda keşfet listemiz yayınlanıyor ve orada tabii ki olacak şarkı yer alacak. Yeni çıkanları orada paylaşıyoruz sosyal ağlarımızda. Ama bu program içerisinde sen de izin verirsen biraz dinletmek istiyorum dinleyenlerimize yeni şarkını. İlk kez burada çalmış olur.
2: Dinletmek isterseniz çok mutlu olurum tabii
0: tamam,
2: ki.
0: Tamam, birazdan o zaman şimdiden ben bir teaser yapmış oldum.
2: Tamam,
0: birazdan
2: tamam.
0: Gel dönelim eve. Evet, eve dönmek isteyenlerin şarkısı galiba.
2: Evet.
0: Çok uzaklara gidenler.
2: Biz Refik Bey'e söylerim radyo PR'cımı hemen. Yollar sizi.
0: Tamam, onu birazdan dinleyeceğiz. Ama öncesinde Perdenin Ardındakilerden, yani Direnç ve Doruk'tan bir şarkı daha çalalım istiyorum. O da çok sevilen bir şarkıları. Farklı Limanlar'da şu anda kulağınıza giriyordur fonda.
3: Evet.
0: Dinleyelim, birazdan tekrar sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Burası Radyo D, sakın bir yere ayrılmayın.

0: Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.346 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.008, çeyrek altın 10.189 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
0: Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.

0: Radyo T'desiniz. Saatimiz 15.42 gösterdi. Tabii zaman hızla akıyor. Biz de bu saatimizde tabii ki özel sohbetimizi sığdırmaya çalışıyoruz. Belki taşabiliriz tabii ki konuklarımızın da programına bağlı. Bilmiyorum bundan sonra var mı bir ettiği akşam planınız? Buradan gideceğiniz bir yer var mı? Bilmiyorum.
1: Biz her an her yerde olabiliriz abi.
0: Her an güzel. Belki yer
1: onlar durmadı. Ankara'dan geldiler. Durmuyorlar yerlerinde.
0: Ankara'ya mı döneceksiniz?
2: Yarın dönmeye
3: yarın döneceğiz.
0: Yarın döneceksiniz. Aa güzel. Daha vaktimiz var o zaman. Evet. Uzatabiliriz programı.
1: Sen nasıl istersen.
0: Şarkı senin şarkıya gönderme gibi oldu yani. Gel dönelim eve yani. Eve dönüyorsunuz galiba evet. Ankara'ya yarın.
3: Evet.
1: Gel dönelim eve. Onları evet, birileri söylemesi lazım bunu ama. Var mı öyle bir şey? Gerçi evet var.
2: Tabii.
0: Evet Doruk, şimdi senin sesini biraz daha iyi duyuyoruz galiba biz.
2: Sanıyorum öyle.
1: Evet çok iyi duyuluyor.
3: Evet
0: değil mi? Şu an iyi çok duyuyoruz. Demiş. Senden bir şarkı dinleyelim diyeceğim.
3: Deneme.
0: Güzel. Evet yani şimdi radyosunu yeni açanlar vardır muhakkak aramızda. Hı-hı. Tekrar söyleyeyim. 2017'de kurulan Perdenin Ardındakiler grubu. Sevgili Doruk ve Direnç şu anda konuğumuz. Aynı zamanda Mela Bedel konuğumuz. Mela ismini doğru söylüyorum değil mi? Yalnız aman yalnız söylemeyeyim
1: hatta
0: sonra.
1: Mela da diyebilirsin. Ya istersen.
0: Sonra sıkıntı olmasın.
1: Her şeyi söyleyebilir. Sıkıntı yok.
2: Tuzak soru.
1: Tuzak soru aynen.
0: Ha evet. Bazen Ela diyenler var. O oluyor. Duyuyorum etrafta.
1: Hiç
0: var mı sana öyle diyen Ela diyen?
1: Hiç duymadım ama.
0: Hani M'yi atıp baştan Ela.
1: Olsun o da olur. Bela diyen daha çok fazla.
0: Aa aman öyle, onu duymadım hiç öyle bir şey yoktur diye.
1: İyi
0: bari. Evet ve sevgili Mela Beter'le de tabii sohbetimiz devam ediyor. Yeni şarkıları Dünyanın Yalanları az önce çalmıştık. Hı. Ve tabii ki radyoda da duymaya devam edeceksiniz. Ve Mela Beter'in aynı zamanda Cuma günü çıkacak yeni bir şarkısı daha var. İşte az önce biraz bahsetmiş olduk. Gel dönelim eve diye. Birazdan onu da çalacağım. Biraz dinleyelim istiyorum. Ve sohbetimiz tabii ki devam edecek. Ama öncesinde tabii Perdenin Ardındakilerle biraz daha böyle yakından tanımak adına sormak istiyorum. Grubun adı tabii bu şekilde oluşturmuşsunuz. Çok sormuşlardır neden diye. Böyle gizemli evet. Olmak mı geliyor Perdenin Ardındakiler yani? Ya da görünmek istemiyor musunuz çok fazla?
2: Aslında şöyle Perdenin Ardındakiler bizim için bir metafor. Biz beraber müzik yapmaya karar verdiğimizde her zaman şunu savunacağımıza dair birbirimize söz vermiştik. Perdenin önünde olmak uğruna sevdiğimiz müzikten, sevdiğimiz şeyden taviz vermektense hayatımızın sonuna kadar gerçekten sevdiğimiz şeyi yapalım. Hiç kimsenin yolumuza çıkmasına izin vermeyelim ama gerekirse de perdenin ardında kalalım ömrümüz boyunca. Dolayısıyla Perdenin Ardındakiler bizim müziğe olan sevgimiz ve kendimize dair verdiğimiz sözlerin aslında metaforlaşmış bir şekli diyebilirim.
0: Güzel. Hakikaten farklı bir bakış açısı. Aslında olması gereken bir durum da özetlediğin gibi aslında. Hani burada son yıllarda müzik dünyasında çok fazla da üretim var yani. Birçok isim çıkıyor. İşte artık sosyal ağların da biraz tabii etkisiyle bir anda böyle çok görünmek isteyen çok fazla olabiliyor. Ve bazen yanlış tabii politikayla yanlış şarkılar da yapılabiliyor o şeyle, enerjiyle. Siz orada onu biraz dinginlemişsiniz daha. Ondan ziyade biraz stüdyoya ve üretime daha çok kaliteli işler üretmek için odaklanmışsınız.
2: Evet yani müzik bizim için eğlence sektörünün bir parçası değil. Müzik bizim günlüğümüz, içimizi döktüğümüz arkadaşımız. Dolayısıyla biz müziğe karşı saygılı olmalıyız. Hep bu desturla aslında müzik yaptık. Dolayısıyla yerler, zamanlar, türler, fenomenler biz müzik yaparken hiçbir zaman ilgimizi çekmedi ya da odağımızı dağıtmadı.
0: Güzel. Peki böyle başlarken illaki böyle çok dinlediğiniz gruplar olmuştur. Öyle belki esinlenme veya örnek alma mı diyelim öyle var mı? Dünyada da olabilir bu yani. Öyle çok dinlediğiniz veya biz de böyle olmalıyız dediğiniz gruplar var mıydı hiç?
2: Yoktu sanırım çünkü biz aslında Direnç'le müzikal olarak farklı yönlere meyilli iki insanız. Direnç daha elektronik ve pop tarafındayken ben biraz daha singer songwriter tarafını daha çok seviyorum. Daha geleneksel, ilkel müziği daha çok seviyorum. Perdenin Ardındakiler müziğini ortaya çıkaran şey de bu oldu. Biraz ondan biraz bundan aldık ve ortaya attığımızda böyle bir şey çıktı. Dolayısıyla kendimizi benzettiğimiz bir ekip de yoktu. Türkiye'de de yurt dışında da çok fazla örneği yoktu. Hani bunu çok orijinal bir şey yaptığımız için söylemiyorum ama bizim müzik yaparken öyle bir motivasyonumuz yoktu. Ama zamanla tabii yaptığımız müzik neye benziyor diye de bakıp güzel gruplarda keşfettik. Ama çıkışımızdan çok sonra oldu.
0: Güzel. Direnç, sen neler söylemek istersin? İşte prodüktör tarafında tabii varsın. Biraz daha üretim, biraz daha bir şey mutfağındasın aslında değil mi
3: sen? Evet, stüdyodayım. Gerçi hepimiz stüdyodayız.
0: Evet. Ama o teknik aletlerle cihazlara daha çok sen hakimsin.
3: Tabii evet,
0: yani
3: teknikle
0: orada
3: ben ilgileniyorum birazcık daha.
0: Güzel. Sen ne dersin ya? Şu grubun şimdi 9 yıl olmuş.
3: Evet.
0: Bir noktaya gelmişsiniz zaten. Hı-hı. Çok da iyi şarkılarınız var. Az önce
3: teşekkür ederim.
0: Dinledik mesela iki tanesini. Hakikaten enfes şarkılar.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Hatta Melado da güzel bir cümle kullandı. Bu şarkıyı çaldığınız anda şu anda herkes radyosun sesini daha çok açmıştır. Herkesin kulağı buradadır demişti. Farklı limanlarda şarkınız için.
3: Evet.
0: Hakikaten güzel şarkı. Tebrik ediyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Bu gidişat nasıl mesela? Şu anda üretim.

0: ne düşünüyorsak, duygularımız neye ele veriyorsa ona göre müzik yapıyoruz.
1: Güzel. Çok açıklayıcı ve böyle bir profesör edasıyla cevaplamış oldun sorumuzu yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani çok kolay bir soru sormuşum ama bayağı güzel açıklayıcı bir bilgi oldu yani. Evet. Kıymetli bunlar, harika. Tabii bu yolda size başarılar diliyoruz. Biz de sizi yakından bundan sonra hep takip edeceğiz aslında. Perdenin ardında kalmayacaksınız. Takip edeceğiz sizi.
0: Başladım bu espriye devam ediyor.
2: Bu zamana kadar duymamış olmamızda şaşırdıklar çok.
1: Yani ben aslında bizim burada Nisa var çalışan ekibimizde. Sürekli bahseden kişi. Çok bahsetti. Hatta ben de dinledim şarkılarınızı. Sonrasında daha bu tabii yakın zaman önce oldu. Yani bahsediyor bana. Sevgili Melale de düet gelince bak demiştim dedi bana. Bak ya. İşte onlara düet yapmış Melale dedi. Öyle deyince dedim abi daha çok dikkat vermeye başladım. Ya yani kusuruma bakmayın o benim biraz hatam da olmuş olabilir.
2: Umarım bundan sonra severek dinler.
1: Çünkü haftada böyle 100-150 tane yeni şarkı duyunca yoğunluğumuzda tabii olduğu zaman bazen programlarda kaçırabiliyorum bazen şarkılar elbette. Olabiliyor. Ya, ama sonra keşfetmeyi de çok severim. Ararım şarkılar, bulurum. Siz de bizim, yani benim adıma benim yeni keşiflerimden biri oldunuz. Bundan sonra da yakından takip edeceğim. Şimdi 9 yıl da olmuş yani. Şimdi keşif gibi diyorum ama zaten keşfeden
2: keşfetmişsiniz. Seneye 10. yıl konserlerimize bekleriz. İşte.
0: Evet.
1: 10. yılınızda özel bir şeyi yapacağım demiştiniz ama ne olabilir mesela? Dinleyenlerimiz de merak eder.
0: Şu 10. yılda genelde... Şu anlık sürpriz
2: kalsın. Bunun spoilerini vermek için biraz erken.
1: Evet. Bir şey var ama galiba değil mi?
0: Evet. Düşündüğümüz birkaç şey var. Onları hayata geçireceğiz umarız.
1: Güzel. O zaman takip edeceğiz 10. yılınızı seneye. özel projede merakla bekliyoruz. Şimdi senin kaç sene oldu?
3: 2019. Ben de 2019'da. Oha!
1: Sen de 7 sene olmuşsun yani. 7 sene yani. 3 sene sonra sen de 10. yılı kutlayacaksın.
0: Evet. Evet.
1: Öyle. Harika ya. Vallahi. Bak zaman suyu başlıyor diyoruz
3: gerçekten.
1: Ya.
3: Çok hızlı geçiyor. İnanılmaz vallahi bir şey. Pandemiden sonra bence bizde hiçbirimizde yok.
1: Bir zaman kavramı gitti zaten.
3: Yok evet.
1: İşte o yüzden ben diyorum müzikte de öyle aslında. Bir zaman şarkılar böyle arka 2 hafta 3 hafta bir mesela bir isim şarkı çıkarıyorsun. Sen de çıkarıyorsundur yani böyle devamlı. Mecbur bekliyorsun
3: piyasa. Ben bu piyasa. Kadar yakın ilk defa çıkartıyorum. Heh. Beni biliyorsun hani yapayım, oturayım, ağlayayım, evet, değiştireyim sözleri, şunu yapayım. Sonra dedim ki ya bunu böyle yapan insan bak haftada bir şarkı çıkartıyorlar.
1: Evet işte orada zaman dedik ya işte çok hızlı akıyor. Şimdi biz ona yetişemiyoruz işte.
3: Yetişemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada hocam? Ben çok merak ediyorum. Bence, radyocu olarak bu kadar...
1: 3 ay diyorum ben genelde. Yani iki şarkı arasında. Çünkü biz o şarkıyı almak, dinlemek, onu fırına pişirmek, insanlara ulaştırmak derken zaten bir zaman alan bir şey.
3: Ama
1: yani
3: sanatçılara şöyle diyorlar. Şimdi şarkı yapıyorsun ya aylarca uğraşıyorsun. Sonra YouTube'a atıyorsun, bir yerlere atıyorsun. Evet. Hemen altta bir yorum var. Hep. Yükleneli bir saat olmuş.
1: Nerede yeni şarkı?
3: Bu bitti yeni şarkı nerede? Bunu tabii, bunu yani ne düşünüyorsun
1: o kadar
3: mesela?
1: Da kolay da hemen sürekli veremiyor. O zaman işte işin şeyde kalmıyor. Duygusu, hikayesi işte kalmıyor yani. Ara zamanı geldiği zaman verilmeli diye düşünüyorum ben. O şarkıları da iyice hissetmemiz gerekiyor, sindirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu dijital ve teknoloji işte bazen bu kısımlara her sektöre götürdüğü gibi bu sektörü de buraya itmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Buna yenik düşmemeliyiz.
3: Biz hislerimizi daha dengeli yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu tamamen denk geldi bu arada. Benim normal kendi solo'umla aramda senin dediğin gibi 3 ay var. Ama onlarla ilgili projemiz ayrı bir proje olduğu için.
1: Tabii,
3: ondan
1: normal.
3: Sonra ben kendi doğum günümü aslında entegre etmek istedim.
1: Ona bir şey demiyoruz. Evet bu arada evet doğru söylüyorsun. Ben alkışlarla. Melabeder'in yani yine burada bir hata ettim. Yine bir önce ben söyleyecektim aslında. Bugün Melabeder'in doğum günü. İyi ki doğdun.
3: Oldu. Dikkat çekmeye çalışan çocuk gibi oldu. Çocuğu gibi oldu. Bugün benim doğum günüm gibi.
0: İyi ki doğdun. İyi ki varsın.
1: İyi ki varsın. İyi ki doğdun.
0: Gönlün gibi güzel yaşların
3: hep beraber,
0: olsun.
3: Umarım vallahi. Hep beraber bütün hayatımız sevdiklerimizle burada bu yayını dinleyen bütün sevdikleriyle birlikte keşke güzel bir Türkçe cümle kullanabilsem şu anda. Duygularımı tarif edemiyorum.
1: Güzel, harika valla.
3: Güzel bir hayat diliyorum hepimize.
1: İyi ki tanımışsın, iyi ki herkes seni dinlemiş, tanımış.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Bence kat be kat da bizde başarın artmaya devam edecek. Yeni İnşallah, yaşında da beraber. Başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Enteresan, bugün benim kızımın da doğum günü aynı zamanda.
3: Evet.
1: Aynı
3: adı
1: gün doğmuşsunuz.
3: Adı neydi? Gözde. Gözdeciğim, doğum günün kutlu olsun şekerim. Babanla bugün şu anda. Radyo programındayız, Radyo D'de. Perdenin ardındakiler ve ben ablam Mela Bedel. Şu anda yayındayız efendim. Doğum günü kutlu olsun.
1: Zaten aradı az önce. Yayında açamadım tabii. Arıyor bir yandan. Dinliyordur muhakkak. Mesajı aldı o. O zaman gel dönelim eve. Biraz dinleyelim şarkıyı.
3: Hadi aç
1: ya,
3: abi.
1: Çok merak
3: çok
1: ettim hakikaten. Ben şimdi sabah dinledim şarkıyı, buldum bir şekilde. Geldi. Kaynaklarım var dedim ya. Oradan buldum şarkıyı. Şu an Türkiye'de kimse de olmayan şarkı bende şu anda yani. Böyle bir özellikimiz var. Bir sende var.

0: Bir de bende var şarkı
1: çok
0: şu anda.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Bir dinleyelim şarkıyı. Hem dinleyicilerimizin yorumlarını da almak isteriz. İlk kez şu anda Radyo D'de çalacak çünkü. Merhaba Eder'in yeni şarkısı.
2: İlk defa dinleyeceğiz.
0: Ve evet, perdenin ardındakiler de ilk defa dinleyecek. Onların yorumunu da alacağım birazdan. Biraz hemen dinliyorum. Başlatıyorum şarkıyı. Evet, az sonra tekrar buradayız. Mela Betel'den Gel Dönelim Eve şu anda kulağınızda.

0: El dönelim eve ve Mela Bedel işte bu yepyeni şarkısıyla bu şarkıyı ilk kez şu anda Radyo Oda'ya dinlediniz. Çok güzel olmuş. Eline ve sesine sağlık
1: çok
0: Mela.
1: Teşekkür ederim çaldığınız için, ben çok mutlu oldum.
0: Vallahi dinleyicilerimiz de bence mutlu olmuştur ve dediğimiz gibi bu şarkı bu haftaki keşfettiğimiz listemizin başında olacak ve yeni şarkılarımızın arasında rotasyona girecek. Çünkü hakikaten çok dinleyeceğimiz ve seveceğimiz şarkılardan bir tanesi. Bu tabii yaz gelince genelde enerji şarkılar hep olur demiştik ya, daha önceki programlarımızı konuşuyoruz ama artık o kırıldı, öyle bir şey yok zaten.
1: Yok. Gündüz güzel bir güneş.
0: Evet, istersen akşam dinleyiz. Aynen öyle.
1: Her zaman yalnız kalıyorsun ya da arkadaşlarınla, dostlarınla vakit geçirmek istiyorsun. Kafanı dinlemek istiyorsun biraz. O yüzden bence
0: her ana gidebilir ya.
1: Her ana evet. Gidebilir.
0: Az önce tabii biz şarkı çalarken konuştuk bir yandan. Bu şarkının böyle versiyonu da olabilir. Böyle hareketli versiyonu yapılabilir evet. Belki diye. Orada direnç de böyle evet. Göz kırptığı olabilir dedi. O iş bende dedi.
2: Remix yapacağız ama.
3: Remix adam ya.
2: Çıktıktan sonra.
0: Evet, daha çıkmadı henüz. Evet, şu anda 26 Haziran'da çıkacağını duyuralım bir kez daha dinleyenlerimize. Biz onu 24 Haziran'da bugün dinlemiş olduk. Biraz da hem siz ilk kez dinlemiş olun şarkıyı diye bir sürpriz olsun, hem de bugün Mela Bedel'in doğum günü. Biraz da doğum günü hediyesi gibi oldu böyle. İlk defa hani böyle yayındayken çalmış olduk.
1: İlk doğum günü kaydım bu arada. Bir yere şey yapıyorum, geliyorum.
0: Güzel.
3: Ya, güzel bir an oldu.
1: Evet, bizim için güzel.
0: Şimdi burada bir tabii bir aşk hikayesi var gibi böyle şarkıda.
1: Var, aşk hikayesi var evet. Ve herkesin bence ait olduğu yer, kendi içindeki ev, oraya dönüş hikayesi.
2: Güzelmiş. Hoşuma gitti.
1: Anladın benim bayağı. Anladın sen.
2: Benim
0: marka
1: havalimanında kalan.
2: Evet.
0: Vay be. Yani şimdi bültenine bakıyorum. Bülten de hazırlamış arkadaşlar. Orada şey yazıyor. Bazen bir kişiye, bazen bir hatıraya, bazen de geçmişte bıraktığını sandığı bir duyguya dönmek isteyenlerin ortak sesi evet. diye bir tanım var orada.
1: Evet. Evet.
0: Güzel. Bence çok kişiye değecek bu şarkı.
1: Umarım.
0: Belki son yıllarda herkesin yaşadığı bir duygudur bu. Bazen iç dünyasına dönmek, işte gel dönelim eve derken zaten burada ifadeler de zaten herkesin yaşadığı şeye göre tabii değişebilir ama çoğumuz hissettiğimiz şeyler bu, normal. Evet. Yaşıyoruz o yoğunluk, bazen böyle işte o kargaşa, bazen böyle çok şeye maruz kalmaktan böyle kaçmak isteği oluyor sürekli. Bence onlara uygun ilaç gibi gelecek bir şarkı olacak.
1: Evet, ama çoğunlukla tahmin ediyorum ki Ben Sana Gelemem de aslında metaforik bir şarkı olmasına rağmen eski sevgililere gönderilmişti. Bu şarkı da bence gel dönelim eve tamamen eski.
0: Barışalım gibi.
1: Eski sevgili, aynen, gel dönelim eve diyor çünkü.
3: Bu şarkı şey benim için ya. Arkadaşlarımın zoruyla dışarı çıkarıldığında ben buyum ya, bu şarkıya dönüşüyorum direkt yani.
0: Evet. Bu şey olur, ne diyorlar ona, viral mi diyorlar mesela? Bu konularda viral olur yani.
1: Belki,
0: kullanılır yani.
1: Bilmiyorum ama ulaşacağı kişiye gidiyor mutlaka evet. Şarkılar. Bütün şarkılar öyle bu arada. Sadece bizim değil.
0: Tabii.
1: Bütün şarkıların güzel. Hikayesi var, kaderi var.
0: Bence güzel şarkı. Hayırlı olsun bir kez daha.
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.
0: Cuma geldiğinde tabii ki biz de merakla takip edeceğiz. Bence çok büyük bir ilgi olacak ama tabii biz öncesinde çalmaya başladık zaten. Az önce olduğu gibi. Ama müthiş bir bence ilgi olacak ve sevecekler diye düşünüyorum. Hitlerin arasında yer alacak o da.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah.
1: Umarım öyle olduğunda mutlaka bunu konuşuruz tekrar.
0: Peki bu yaz nasıl böyle takvimin, senin yoğunluğu nasıl bu yaz?
1: Bu yaz çok yoğun. Konserler var, yeni projeler var. Onlar arasında koşturmayla geçecek. Hızlı geliyor şu anda evet.
0: Güzel. Yoğunluk iyiydi. Sen seviyorsun zaten yoğunluğu.
1: Çok severim çalışmayı. Hiç problem yok bizim için.
0: Güzel. Yeni bir şarkı var mı peki yakın zamanda? 3 ay sonra var mı mesela?
1: Var.
0: 3 ay sonra varsa iyi.
1: Var evet.
0: Ya Temmuz'da tekrar olmasın bir şarkıda.
1: Duruma bakacağız abi. Yine ararım, konuşurum sizinle. Nasıl yapalım?
0: Yok, şaka yapıyorum ya. Yani olabilir tabii ki yani Temmuz'da. Sen bana bakma. Yayına tabii ki yani. Biz,
1: İsterim güzel bir şey yapmayı tabii ki de bunun gibi ama konuştuğumuz gibi hani şarkıları biraz sindirme durumları evet. Önemli bence insanların da dinleyenlerin de. Benim de aynı şekilde bir üretici olarak, yazar olarak. Göreceğiz. Beraber bakarız.
0: Süper.
1: Dinleriz. Dünyanın harika. Yalanları da bu arada bizim için öyle bir şarkı. Yani biz aslında kült bir şarkı üretimimizi düşünüyoruz. İçimizden gelen şey o. Yani bu şarkı bu mevsimin şarkısı, kışın, yazın şarkısı değil. İnsanlara ne zaman ulaşması gerekiyorsa o zaman ulaşacak. Bizim istiyatımız bu.
3: Meyve sebze değil sonuçta. Bu
1: aynen
3: yani.
1: Öyle.
3: Bu müzik evet. Belki 10 sene sonra.
1: Bunun yolu başka bir yerde mesela.
3: Bizden evet. Habersiz bir tane çocuk belki rastgele bu şarkıyla evet. Karşılaşacak.
0: Olabilir.
3: Ve
0: evet.
1: başka bir şey hissedecek. Hayat
3: sonuçta
1: tutunacak.
3: Hepimiz müzik kahramanlarımızla bir noktada böyle tanıştık.
1: Evet, doğru.
3: Bilmediğimiz yerlerde, bilmediğimiz zamanlarda dinlediğimiz,
1: evet, doğru
3: keşfettiğimiz söylüyorum. Şeylerle. Dolayısıyla bu şarkının 50 sene sonra da aynı şeyi hissettireceğine dair inancım tam.
0: Tabii şu an günümüzde de öyle değil mi mesela? Evet.
3: Tabii, çünkü insan çok basit bir varlık. İnsan evet. 100 sene önce hangi derdi yaşıyorsa aslında 100 aynen. sene sonra da aynı derdi yaşayacak. Evet. Bu şarkı da aslında insan olmakla ilgili en özünde.
0: Evet. Güzel. Peki sizin nasıl bundan sonraki sürecinizde var mı yeni gelecek projeler yakın zaman zarfında? Şimdi 10. yıldan bahsettik zaten. Hı hı. Yakın zamanda var mı başka? Buradan duyurmak istediğiniz
3: şu an bir
0: şey?
3: Albüm üzerinde çalışıyoruz. Yaratıcı bir sürecin içindeyiz. Bütün ağırlığımızı buraya vermiş durumdayız. Ekim ayından itibaren geniş çaplı bir turne yapmak istiyoruz yıl kapatmadan. Onun için hı. çalışmalarımız devam ediyor.
0: Türkiye turu olacak.
3: Evet, evet. Hı hı. Yani kaç şehir olur kapsamı hakkında şu an bilgi veremem ama.
0: Anladım. Zaten onları duyuracaksınız.
3: Biz uzun süre konser yapmadan durmayı sevmiyoruz. Bizim için dinleyiciyle etkileşim kurabildiğin, kendimiz olabildiğimize...
0: Sahneyi seviyorsunuz daha çok.
3: Bizi değer, evet, sahneler. Sahne insanıyız daha çok. Aksine stüdyodan çok sıkılırım genel olarak.
0: Direnç ama o sırada stüdyoda.
3: Tabii.
2: Ben de çok stüdyoda kalmıyorum ama Doruk'un en çok kızdığı şeylerden biri.
3: Aynen, aynen. İhtiyaç duydukça giriyorsun.
2: Aynen, ihtiyaç duydukça stüdyodayım.
0: Güzel. Peki albüm mü dedin az önce?
3: Evet.
0: İlk mi olacak albüm?
3: Üçüncü.
0: Yine benim üçüncü bir albüm, kaçırdığım
3: aynen.
0: nokta.
3: Bir tane de EP'miz var.
0: Güzel.
3: EP ve iki albümümüz var şu an yayınlanmış. Üçüncü albüm için çalışıyoruz. Onuncu yılda da umarım bunları sadece dijitalde değil farklı formatlarda hayata geçirme gibi de bir arzumuz var. Zaman güzel. Gösterir. Bunlar için farklı şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Ama bizde durum genel olarak böyle.
0: Yani. Süper, harika. Aslında bugün bir programımız çok doğal geçti böyle. Çok oldukça doğal bir yayın yaptık bugün. Farklı bir yayın oldu. Ben de bu doğallık içerisinde aslında dinleyicilerimizin çoğu gibi belki de onlarla beraber sizi böyle tanıdım program içerisinde. O da samimiyet aslında biraz daha ön plana çıkarıyor.
3: Kesinlikle.
0: Tek düze sorular sormak istemedim. Biraz daha böyle konuşarak ev ortamında gibiymiş gibi yapmaya çalıştık. İnşallah bir kusurumuz olmamıştır.
3: Estağfurullah. Aksine yani biz de burada bir iş yapıyormuş gibi hissetmek istemeyiz. O yüzden burada böyle karşılıklı sohbet etmek, birbirimizi tanımak, bazı şeyler hakkında böyle
0: harikasın.
3: Gülmek, eğlenmek bizi çok mutlu etti. Evet. Teşekkür ederiz ağırladığınız için.
0: Ev ortamında hep böyle eve gibi bak gel dönelim eve gel gidelim eve dönelim eve yani böyle hep bir bağdaşlık var sürekli bir kesişiyor her şey.
1: Evet, burası bizim evimiz gibi bu arada ben o yüzden hiç yabancılık çekmiyorum şu anda.
0: Güzel.
1: Mutluyum onları da burada.
0: Aynen.
1: Ev gibi.
2: Misafir olduk.
1: Biraz evet. Öyle oldu.
0: Her zaman bekliyoruz. Zaten evet Mela dediği gibi artık bizim evimizin kızı gibi yani burada. Çok seviyoruz kendisini. Sizi de tabii ki bugün tanıdık ama bundan sonra hep bekliyoruz her zaman.
2: Tabii çok
0: ki,
2: teşekkür tabii ederiz.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni projenizde de tabii ki başarılar diliyoruz. Bu şarkında tabii yolu açık olsun. Daha büyüsün, devam etsin isteriz. Biz de radyomuzda dinleyenlerimize tabii ki söylüyoruz. Perdenin ardındakiler de radyoda ete sıkça karşınıza çıkacak gruplardan biri olacak. Bunu da buradan altını çiziyoruz. Çok güzel şarkınız var. Evet bir kez daha elinize, emeğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve Ankara'da bir kez daha sizin nezdinizde Ankara'da sevgilerimizi, selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz.
3: Herkese öpüyoruz Ankara'daki.
0: Ve tabii ki alkışlarla da sizi uğurlarken bir kez daha isterseniz şarkıyı dinleyerek programı kapatalım. Bugün biraz uzattık programı ama kusura bakmayın. Zamanınızı aldık.
3: Her saniyesi çok keyifliydi.
0: Süpersiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman sevgili Doğuş... Doruk pardon Doğuş diyorum. Doruk ve Direnç.
3: Saksı değilim ben.
0: Doruk, Direnç ve Mela'yı böyle sevgilerle uğurlarken onların şarkısını bir kez daha dinliyoruz. Dünyanın Yalanları şimdi radyoda bir kez daha kulağınıza gelecek. Sevgiler arkadaşlar görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim. İyi yayınlar diliyoruz.
2: İyi dinlemeler. Hoşçakalın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.

0: TD moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve mutlu olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.326 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.72'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 5.960, çeyrek altın 10.108 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Emre Fel bir güldü.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme... ...tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için... ...Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
4: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge... ...bu akşam 20.30'da... ...CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Smokin bizim işimiz. 6-

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la büyük ihtimalle baş başa görüşeceğini söyledi. Çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak. Vergi ve sosyal güvenlik borçlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girerken SGK'da prim borçlarının tecil ve taksitlendirme esaslarını belirleyen genelgesini yayımladı. Düzenleme kapsamında işverenler ve Bağkur sigortalıları için daha uzun vadeli ödeme imkanı sağlanırken tecil faiz oranında da indirime gidildi. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 33, Adana parçalı bulutlu 34, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
12: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista forever and love is always there.
13: Garaj Oto Ekspertiz.
14: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
15: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
16: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Radyoda deliler dadalayarak hep bu konuya sarmış. Yayında deliler konuş.
0: Yahu iyi ki Türkiye'nin delileri var ya. İyi ki Türkiye'nin radyo D'si var. Delirecek, kuduracak bir alanımız var bizim ya. Evet ya. Kafayı oynattık kafayı.
1: İnsanoğlu biraz da vücudu göbeği oynatmalıymış. Hava.
0: Herkese selamlar, selamlar. Herkes hoş geldi, herkes hoş geldi. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Yine delirmeye geldik ki delirelim ki böyle içimiz bir rahatlasın böyle. Artık valla şiştik, naburamıza kadar geldi ya. Nedir arkadaş? WhatsApp'a selam, Instagram'a selam. Ne haber? Nasılsınız yahu?
1: Radyoda deliler,
0: deliler siz hayırdırsınız yahu? Efendim gündem sıcak. Yani gündem sıcak derken zaten ülke gündemi sıcak. Ve dünyanın gündemi de sıcaklar aldı. Ya sıcak yani, hani hissettiğin sıcaktan yani. Diğer bazı gündemleri hissetmiyorsun bazen. Tabii o hissetmiyor. Senin içinde olmuyor. O şimdi sıcaklık içimize kadar girdi yani. Hissediyoruz sevgili dinleyenler. 0549 204 0104'e herkes hoş geldi. Başlıyoruz yavaştan. Sizler artık yollara mı dökülüyorsunuz? İşten mi çıkıyorsunuz? Okul denen bir şey kalmadı artık.

0: Kim o sevinenler, değilirenler? Ama canlı yayın başladı da bir canlıya gireyim diyenler kimler onlar, kimler? Kimler? Canlı önemli tabii, her şeyin canlısı önemli. Bak Yeşim göndermiş. Yeşim diyor ki bahtı açık olanın horozu bile yumurtlar. Yeşimcim nereden aklına geldi, niye yolladın bunu? Bak bahtı açık olanın horozu bile yumurtluyormuş efendim. Çok önemli ya. İnsan çok yeteneklidir. Gerçekten de ne bileyim, çok eğitimlidir. Ondan kalifiye birisidir falan, ama bahtı kapalıysa ne yapsın? Değil mi? Ne yap? Diyorlar ya Allah çirkin şansı versin diye. O kadar önemli ki. Bu baht nerede, bu baht yani? Kimin bahtı açık? Diyor musunuz benim bahtım ne açıkmış ya falan? Veyahut da kim açıyor bu bahtı? Bugün hepinizin bahtını açacağımı merak etmeyin. Efendim Avrupa'nın gündeminde sıcaklar var. Dünya gündemi çok sıcak. Tabii Trump bir yandan fokur kaynatıyor dünyayı, ama yani sıcaklar da inanılmaz bir hal aldı. Günlerdir konuşuyoruz, Eyfel Kulesi'nin önündeki süs havuzda yüzüyorlar diyoruz. Dedik en sonunda o süs havuzu kapadılar bugünü. Yaklaşık 1800 okul eğitimi ara verdi Fransa'da. İnanılır gibi de ilk defa dünya böyle bir şey yaşıyor sevgili dinleyenler. Yani Avrupa'da hayat durma noktasına doğru gidiyor. Artık bu kuvvetli sıcaklar bize doğru da dönecek sevgili dinleyenler. Eskiden diyorduk Balkanlardan böyle soğuk hava dalgası giriyor diyorduk. Şimdi Balkanlardan ne girecek belli değil. Bu sıcak hava dalgası nereden nereye girecek belli değil. Bu sene önümüzü görebiliyor musunuz? Efendim leğenlerinizi hazırlıyor musunuz? Çok acayip günler bizi bekliyor efendim. Ya bahtı açık olanın horozu bile yumurtlar. Horoz bile yumurtlayacak, bak görüyorsunuz. Sıcaklardan horoz bile yumurtlayacak. Ya şey gördüm mesela, bizde rastlanır ya mesela otobüs şoförleri, otobüslerde klimasız otobüslerde kavga çıkar falan. Londra'da otobüsler klimasızmış. Şoförler sıcaktan bunalmışlar. Arabalarda iniyorlar. Kafalarını yıkıyorlar böyle suyla. Sonra arabayı kullanıyorlar falan. Ben videoyu ilk gördüm, dedim ki burası Türkiye falandır herhalde diye. Yok efendim, işte orada da görüyorsunuz bu manzaralar. Hatta isyan etmişler. Diyor ki adam, diyor burası benim de çalışma yerim diyor. Arabam diyor 40 dereceyi bulmuş diyor. Klima yok arabada. Belediye başkanının ofisi klimalı kaç derece acaba diyor. Evet. Böyle bir isyan Londra'nın ortasında görüldü bugün efendim. İnanılır gibi değil. Vallahi inanılır gibi değil. Efendim şimdi sizi radyo makinesinin içine alayım. Sıcak dünya gündeminden memleketimin sıcak insanlarının sesini duymak istiyorum. Evet.
1: Bu bir çılgın dershane hikayesi. Bu dershane çılgınlığı da kendisi. Müzik son ses.
0: Hadi bakalım çılgın dershanemin çılgın insanları. 0549-204-0104'e bir sesini atıyorsun. Çıkıyorsa sesin tabii yani. Bir duymak istiyorum o sıcak sesini. Sana çılgın dershane. Sen de söyle. Bak en sıcağı Bursa'dan Ahmet. O kadar samimi ki, o kadar sıcak yolluyor ki yani. Vallahi bak.
2: Abi, iyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş ne yapıyorsun?
0: Ne yapıyorsun ya? Ahmet'in sesi yıldo gibi değil mi? He? Kafadan. Bakayım başka kimler var. Sıcak sıcak kimler yolluyor bana sıcak? Nefesinizi hissediyorum.
3: Ben biliyorsunuz burada. İyi ki sen varsın İrfan abi.
4: İyi ki sen varsın İrfan. Sen de ben deliriyoruz.
0: Canım benim. Hoş geldiniz efendim, buyursunlar.
4: İrfan'ım.
0: Canım.
4: İyi bayramlar canım.
0: İyi bayramlar.
4: İyi yayınlar diliyorum. Valla şu trafiğin en sevdiğim yanı da seni dinliyor olabilmek ya. Başka hiçbir şey değil. Ay bugün yine İzmir o kadar sıcak.
0: O kadar valla. Anlatamam o kadar sıcak. Ya bu tonlamandan anladım ne kadar sıcak olduğunu zaten. Ya Zeki abi çok komik değil mi bu? Yani Ayıptır söylemesi sevgili dinleyenler. Laptopumuza virüs girdi. Ya benim şahsi kullandım. Girmem de yani ben hiç oturup bir şey izlemişliğim yok orada. Virüs girdi. Ben de biliyorsunuz radyomuz o konuda teknik olarak müthiş adamlarla dolu. Zeki Bey'e getirdim virüs temizliği yapacak. Bana diyor ki bu bilgisayarın şifresini. O kadar uzun ki söyleyemem yayında mı? Reklam arası versem olur mu Zeki Bey? Olur tamam. O zaman hızlı reklama gideyim ben. Pekala. Hoş geldiniz Ethem Bey, merhabalar.
5: İrfan abi. Canım. Benim bahtım, benim her şeyim kapalı abi. Sadece bahtlı olacak iş değil bu ya. Hoş geldin.
0: Benim her şeyim kapalı diyor ya bak. Açacağız bahtınızı. Dur şifreyi yazayım dur.

0: Öyle bir şifre koymuşuz ki, valla ben koymuşum, biraz Mira koymuş ondan sonra. Yani uzun bir şifre. Efendim, günün konusunu hemen söyleyeyim size. Biraz sonra Gamze Kart'a burada olacak radyonuzda. Bu tatlış kızımız var ya. Kimler tanıyor, kimler seviyor Gamze Kart'ayı? Biraz sonra efendim, Kocaeli Eğitim Vakfı'nın çocuk festivali var. Onu konuşacağız Gamze ile. Türkiye'de de en yakışan kişi Gamze yani o konuda. Vallahi. Efendim, günün konusu ne biliyor musunuz? Üstüme tanımam. Üstüme yoktur dediğiniz şeyleri bana 0549-204-0104'e yollayacaksınız. Hangi konularda üstünüze tanımazsınız efendim? Dedikodu konusunda mı? Efendim, yaptığınız iş konusunda mı?
1: Ay İrfan!
0: Canım!
1: Ben doğdum İrfan! Hadi yeni yaşımda yeni bahtımla güzelliklere hep beraber inşallah.
0: Ay canım benim. Güzel yaşların olsun. Ya mesaj almış, ben bir doğup geleceğim diyor ya. Pastasını yollamış. Üfle de gel hadi. Üfle de gel. Allah'ın emrinden. Üstüme tanımam dediğiniz şeyleri bana 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Efendim 20'ye kadar eğleneceğiz. Rahat bir şekilde radyo içinizi boşaltın efendim. Ne olur. Tamam mı? Reklamlardan sonra buradayım.
2: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Abi, İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Sen adın?
4: Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: radyo makinesine başladık sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz üstüme tanımam. Siz konuyla alakalı yazarken ben çok tatlış bir konuğum var. Gamze'yi alacağım şimdi yayına. Bu şarkıda da onu duyuyorsunuz. Gamze Kart'a hoş geldin Gamze'ciğim, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız İrkan Bey?
0: İyiyim, sen nasılsın? Şimdi duyuyor musun güzel sesimi?
1: Evet,
0: oh,
1: çok
0: güzel.
1: Teşekkür ederim. Bana da yer verdiğiniz için radyonuzda.
0: Olur mu? Gamze'ciğim nasılsın? Neredesin şu an?
1: Neredeyim? Bir oyunculuk dersindeydim, oradan çıktım şimdi. Hemen size bağlanmak için bekliyordum heyecanla.
0: Ya, helal olsun. Gamze, içi dolu turşucuksun yemin ediyorum. Yani bir sürü yeteneğin var. Bak sen mi eğitim alıyorsun, oyunculuk eğitimi?
1: Evet.
0: Oh.
1: Yeni projelerimiz var, onlar için şu an eğitimdeyim.
0: Helal olsun. İşte kendini...
1: Tabii onları söyleyemiyorum şu an için ama.
0: Anladım. Yani oyunculuk projesi derken bir sinema filmi mi, dizi mi, nedir bu?
1: Dijital bir platforma diyelim.
0: Dijital bir platforma.
1: Evet.
0: Senin zaten en anladığın, en başarılı olduğun da alan aslında yani.
1: Evet, kamera önü, yani biliyor musunuz bilmiyorum, YouTube'da yapıyorum.
0: Evet, bilmez miyim? Çok da başarılısın.
1: Evet.
0: Gamze, peki daha önceden ne yapıyordun? Yani çok merak ediyorum çünkü...
1: Daha önceden öğrenciydim ya. Aslında öğrencilikten direkt sosyal medyaya atladım diyebilirim.
0: Yani nerede okuyordun, ne okuyordun?
1: Ben Mersin Üniversitesi'nde okuyordum, turizm işletme.
0: Turizm işletme okuyordum.
1: Sonra buralar başlayınca üniversiteyi böyle bir askıya bıraktım gibi.
0: Yani evet. Kariyerini bu işlere yönelttin.
1: Evet, ama şu anda zaten yine oyunculuk eğitimi alıyorum, sanat eğitimi alıyorum.
0: Harika.
1: Eğitim...
0: Harika.
1: Bitmiyor hiçbir zaman.
0: Ne güzel işte ya. Kendini bu alanda geliştirmeye vermişsin. Ailenle birlikte çok da başarılı işler yapıyorsun. Harika. Ve bir de bu hafta Kocaeli Eğitim Vakfı'nın düzenlediği, bizim de hem medya sponsoruyuz, canlı yayınlar yapacağız. Hafta sonu canlı yayın aracımız.
1: Aa, çok güzel. Evet, cumartesi orada saat 7.30'da ben de orada sahne alıyorum.
0: Evet.
1: Buradan da seyircilerimize duyurmuş olalım.
0: Evet, çok kıymetli. Ya çocuklarla çok bağdaştın, bütünleştin. Çok seviyorlar seni. Radyomuza hatta sen bağlanacağını duyan dinleyicilerimiz de yazıyorlar. Gamze abla ne zaman bağlanacak? Gamze abla.
1: Aa, çok iyi. O zaman buradan onlara kocaman öpücükler, sevgiler. Seviyorlar beni. Ben de çocukları seviyorum. Güzel bir enerji yakaladık birlikte bence.
0: Evet, harika. Yani mesela bir çocuk tiyatrosu yapılabilir. Sana çok
1: aslında
0: yakışır.
1: Aslında filmlerim var.
0: Evet, var. Onlar var.
1: Tiyatro da olabilir tabii ki ama... Sihirli Annem çektik yeni, hala
0: evet.
1: Vizyonda.
0: Evet, biliyorum bizim canımız arkadaşlarımız oynuyor. Polat abinin işi çok da tatlı oldu. Yıllar sonra tekrardan izleyiciyle buluşması işin çok güzel oldu, çok da başarılı. Peki sen böyle bireysel, ya ben bir çocuk tiyatrosu kurayım falan diye bir hayalin var mı?
1: Çocuk tiyatrosu değil ama kendi işimle de bağdaşan dijital platforma şimdi çok güzel bir şey planlıyoruz. Bahsettiğim proje. Eğer gerçekleşirse yani tam bir şey söyleyemiyorum şu anda ama görüşme üzerindeyiz. Çok güzel bir şey bekliyor çocukları.
0: Ya süpermiş.
1: Zaten içinde olduğum bir platformdan böyle çok da ayrılmadan ama onu oraya taşıyacak bir şey gibi anlatabilirim.
0: Süper olur.
1: Ne desem şey olacak, spoiler olacak, o yüzden seçerek.
0: Anladım. Kocaeli Eğitim Vakfı'yla aynı noktada buluşmanız nasıl oldu? Yani zaten Levent Cengizhan şu an dinliyorsa kulakları çınlasın bizi. Levent abi de şeydir yani, o da bir karınca gibi bir adam. Yani inanılmaz çalışkan bir adam. Bizim de Dream Türk TV'mizde televizyon programı yapıyordu Levent abi, biliyorsun.
1: Ben henüz tanışamadım. Cumartesi konserimiz. Gittiğimde muhakkak otururuz. Çok heyecanlıyım konser için. Davet ettiler, ben de katılmak istedim. Bence çok güzel olacak.
0: Gamze, Levent'in peşini bırakma Levent'in.
1: Bu ikinci konserim. Ben
0: öyle
1: de çok
0: mi?
1: Heyecanlıyım onlar gibi.
0: Aa, ikinci konseri.
1: Ama bundan sonraki tabii ki bu tarz festivallerde hep ben olacağım diyebilirim. Çünkü ilk konserimiz gerçekten çok güzeldi. Yani beklediğimizden daha güzeldi.
0: Oh, süpermiş. Ya dün gördüm Levent abi Gonca Vusleter'i bizim Gürgen Öz'le bir video çekmişler falan. İnanılmaz bir adam. Yani kafası... projelerle dolu bir adam. O yüzden selam olsun, şu an dinliyor bizi. Bizi de o buluşturdu seninle. Gamze'cim.
1: Teşekkür ederim o zaman buradan kendisine de.
0: Cumartesi kaçta konserin?
1: Cumartesi 7.30'da ben festival alanında sahnede olacağım. Ama evet, sabahtan eğlenceler başlayacak diye biliyorum. Zaten 2 gün sürecek bir festival.
0: Hı hı. Kocaeli Eğitim Vakfı'nın bahçesinde Yahya Kaptan'da, değil mi?
1: Evet.
0: Bu
1: evet,
0: cumartesi. Sevgili dinleyenler, yakındaysanız zaten okullar da cuma günü kapanıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, çok güzel bir karne hediyesi olacak.
0: Evet ya, harika olur. Bence yakın, yani Kocaeli'ne yakın iller de gidebilir. Gidilsin. Gamze orada muhteşem bir performans yapacak. Çok eğleneceksiniz. Hem bir yaza merhaba gibi. Bir de çok kıymetli tabii Kocaeli Eğitim Vakfı'nın bu çocuk festivali. Hem orada çocuk tiyatroları, açık hava sinemaları, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler falan olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, bir biletle 2 gün sınırsız eğlence sizleri bekliyor. Ailenizle birlikte unutulmaz bir festival yaşayacaksınız. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali. Tarihlerini de söyleyelim Gamzeciğim. 27-28 Haziran'da.
1: 27-28, evet.
0: Evet, hatta biletler de biletini alda satılıyor. İstanbul'dan bile çıkıp gidilebilir o derece zaten şurası.
1: İstanbul'dan illaki gelen olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sana yazıyorlar mı Gamze abla, biz
1: evet,
0: şu şehirdeyiz geleceğiz diye?
1: İstanbul'dan, Bursa'dan, Yalova'dan. Yalova'dan hatta böyle nereye gitsem gelen bir takipçim var, muhakkak oraya da gelecektir.
0: Ya ne güzelmiş, harika. Gamzeciğim bir günde stüdyo, şimdi ekibimiz geliyor, canlı yayın aracımız orada olacak. Muhakkak ziyaret et ekibi. Canlı yayın aracımızı. Sen de buralara yolun düştüğün zaman merkez stüdyomuza, buraya bekliyoruz seni, olur mu?
1: Çok çok sevinirim. Çok
0: pekala. Sağlıcakla kal, festival güzel geçsin.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Görüşmek üzere.
1: Cumartesi izleyenlerle buluşuruz.
0: Evet.
1: Hoşçakalın.
0: Çal oynasınla sana veda edelim. Gamze'nin şarkısı.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağlıcakla kal, bay bay.
1: Hoşçakalın.

0: Mesajlar var. Merhaba Asya Turan. Merhaba ablacığım, seni çok seviyorum der misin abi diyor bana. Yalova'dan İzmir'e, Kocaeli'ne onun için sinema buluşmasına gitmiştim. Cumartesi günü içinde bilet alan kişilerdenim demiş. Asyacığım sevgiler olsun. Efendim Kocaeli Eğitim Vakfı'nın çocuk festivali. Biz de medya sponsoruyuz. Hem Dream Türk TV olarak hem Radyo D olarak 27-28 Haziran'da cumartesi ve pazar günü Kocaeli Eğitim Vakfı'nın okul bahçesi Yahya Kaptan'da sizlerle olacak. Tüm ailelere, benim de bebiş büyümüş olsaydı götürürdüm vallahi ya. Yemin ederim. Unutulmasın efendim. Pekala. Şimdi günün konusu üstüme yoktur. Hangi konularda? Bak yazmış. Agresif ve sinirli olma konusunda üstüme tanımam diyor. Erbay Erdem göndermiş. Birkaç tane şöyle bakayım seslerinize. Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: Kral selam.
0: Selam.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Yağmurlu ve serin bir İzmir.
0: Nasıl ya?
1: Yağmur akşamından mı? Herkese selamlar. Aa. Şaka şaka, ne yağmuru? Yanıyoruz anasını satayım.
0: Ne oluyor dedim ya, dün Adana'ya yağmur yağıyordu. Adana değil miydi o dün yağmur yağan ya? Ya bu yaz vallahi böyle yazın böyle en sıcak olduğu yerlerde kar görürsek şaşırmayalım. Yani vallahi...

Reklamlarımız var. Reklamların ardından hem günün konusuyla bir de haberleri getireceğim. Radyo makinesine koyacağız, karıştıracağız. Ne oluyor bu şimdi? Gram altın 6000 TL'nin altına mı düştü? Altın 6000 TL'nin altına. altına. Evet. Ülke gündemine bakacağız. Ne varsa dadalayacağız işte ya. Bir yere ayrılmayın. Sizler bana mesajınızı sallayın. 0549-204-0104'e. Üstüme yoktur, üstüme tanımam İrfan deyin, geliyorum. Salla, geliyorum, salla. Salla, salla.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: biz her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Uçarsın bu fiyatlara.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: Radyo T. Kamu spotu.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: İmza Sevinç Aksu.
10: Lösev hayat verir.
11: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: Makine iştenlikle çalışıyor. Tamam
14: yeter.
13: Hareket eder.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Erfan Aslanhan.
1: Geldim. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Memnun oldum tanıştığıma. Nasıl yoğun bir gün değil mi? 0549-204-0104'te buluşuyoruz sevgili dinleyenler. Az önce uzun bir telefon görüşmesi yapıyorduk. Masum abi, Masum Kırmızıgül 5 yıl aradan sonra albüm çıkardı. Hatta ilk defa az önce bize yolladılar. Daha reklam arası onları dinleyeceğim yani. Bakalım. Selam olsun ekibe de. Efendim, üstüme tanımam bugünün konusu sevgili dinleyenler. Az önce ben altın düşüyor, 6000 TL'nin altına düşmüş gram altın dedim. Bir dinleyicimiz şey yazmış. İrfancığım, 8000'den altın alanlar şu an kezzap içiyordur diyor. Tövbe yarabbim. Ya işte yatırım aracı olarak artık böyle değil mi? Altındı bilmem ne.

0: idi. Şey yapıyoruz sonra hüsran yani. Ya 6000 yüksek zaten yani, hani kimse üzülmesin. Zamanında 3000 liraydı, 6000 lira olmuş gram. Hani niye üzül, yine kârdasın yani. Allah'ını seversen. Boş ver, düşsün, millet düğün yapıyor, bir şey yapıyor. Efendim şöyle mesajlarınıza bakayım, başka burada neler var. İyi giden şeyleri bozmada üstüme tanımam İrfan'ı demiş. Helal olsun kız vallahi.
1: Selam İrfan'cığım, hoş geldin.
0: Canım.
1: İyi ki geldin yayına.
0: Sağ olun.
1: Sabahları Aygül Aygün, akşamları da sen. Açmadığımda diyorlar ki mağazada. Hı. Abla nerede, niye açmadın? Aa. Oldu, yayın mı yok? Enerji veriyorsun. Senin sayende çalışıyoruz. Teşekkür ederiz.
0: Canımsınız. Sağ olun.
1: İyi
0: ben
1: çalışmalar
0: teşekkür.
1: Sana.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.

0: İrfan abi Aydın Didim'den Çağdaş ben. Yalanda üstüme tanımam diyor. Çağdaş duymaz. Altın diyor kimin altına düşmüş. Demek ki ben o yüzden arıyorum bulamıyorum diyor. Gram altın altı binin altına düşmüş. Yani aldım altını atacaksın kenara, altına üstüne bakmayacaksın yani onu bekleyeceğim, bir 10 yıl bekleyeceğim. Bak kaç yıl önce 3000 liraydı gram altın, 6000'in altına düştü. Ne kadar? 5950 oldu hadi yani. Hani yine kârdı, onu unutacaksın tabii. İrfan evini satan adamın zararı kaç oldu diye. Ya bu adam meşhur oldu ya. Evini satıp altına yatıran bir abi vardı. Sürekli mesela altın haberleri çıktığı zaman işte evini satıp altına yatıran adamın zararı şu oldu, karı bu oldu diye çıkıyor yani. Vallahi.
1: İrfancığım kem gözlü değilim ama üstüme tanımam. Maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor.
0: Tövbe yarabbim yani. Bak. Ah İrfan 7000 civarı almıştık diyor. Kim sen öyle mi oğlum? Hiçbir söz değiştirmez kararımı, fikrim baki. Kim bilir zehirli dudağında. Bizim iş yerinde dedikodu da üstüme tanımam diyor. Burada diyor yaprak dökümü, aşkı memnu falan konuşulmaz. Biz konuşuluruz diyor. Bak. Vay vay vay vay.
2: İrfancığım kardeşim merhaba.
0: Merhaba.
2: Gazi Emir'den Yaşar Atik ben.
0: Yaşar hocam merhaba.
2: Kardeşim bu hafta çok duygusalım ben ya.
0: Niye?
2: Sorma neden biliyor musun? Müdür yardımcısı olarak 9. yılım doluyor. Remzi Doğan İlkokulu'nda ayrılmam gerekiyor yönetmelik gereği.
0: Hı.
2: Cuma günü atamam, yeni okulum belli olacak müdür yardımcısı olarak. O yüzden Remzi Doğan aileme, öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime, velilerime çok selam söylüyorum buradan senin aracılığınla. Çok teşekkür ederim kardeşim bu mesajı dinlettiğin için.
0: Ya selam olsun. Pimpirikli'nin biriyim üstüme tanımam demiş. Pimpirikli ne yapıyorsun ya? Kendi bildiğimi okumakta üstüme tanımam kardeşim demiş.
3: İrfan merhaba, Mersin'den merhaba. Ali ben.
0: Ali Bey.
3: Abi ben herhalde sabırda üstüme tanımam ya. Oo. Çok sabırlı bir insanım.
0: Ne güzel.
3: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça
0: kal. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Fatma Hanım hoş geldiniz.
4: İrfancığım hoş geldin.
0: Selamlar
4: sıcaklar
0: canım.
4: Deyince bugün Kayseri'de böyle sabah bir hırka alasın geldi. Şu
0: evet.
4: Anda da şey yani sıfır kolluyla gezebilirsin. Öyle bir hava var. Bizim Kayseri'nin havası değişik bir hava. Bu arada her sene daha ne görebiliriz diyoruz. Bakalım daha ne görebiliriz.
0: Ya Avrupa'yı sıcaklar sardı daha ne. Millet Avrupa'dan buraya orası soğuk diye tatile geliyordu ya. Yemin ediyorum. Bak şimdi neler oldu. Sonra turizmi de etkiler tabii ya. Yakında biz de oraya tatile gidersek şaşırmayın ya. Vallahi. Bir şeyleri kaybetmekte üstüme kimseleri tanımam. Yakında kendimi bile kaybedeceğim demiş. Betül göndermiş. Tamam Betül'üm. Simgeciğim senin üstünde var mı?
5: Hangi konuda üstüme tanımam dediysem
0: hı-hı,
5: benden daha iyisi çıktı.
0: Öyle mi?
5: Bu hayatta da böyledir. Hangi konuda benden iyisi yok derseniz sizden daha iyisi çıkar, üzülürsünüz.
0: Hmm, bak bak bak bak bak canım benim.
5: Ama bir şey söylemem gerekirse
0: hı-hı,
5: zamanında kendi kendimi canını acıtmak konusunda benden iyisi yoktu.
0: Vay. Gerekeni yapmakta üstüme tanımam İrfan diyor. Gereken neyse onu yaparım demiş. Valiz hazırlamakta üstüme kimseyi tanımam diyen var. Türk kahvesi konusunda üstüme tanımam diyor. Bak.
6: İrfan iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
6: Pikniğe giderken dinliyoruz seni şu anda. İrfan aptallıkta üstüme tanımam.
0: Tövbe yarabbim ya. Ne kadar açık sözlüsünüz hanımefendi yani. Aptallıkta üstüme tanımam dedi ya. Yasmalarda gözüm, biraz daha büyüsem, çapkınlıkta İrfan'a çok selam. İrfan abi, çağrı merkezi çalışanları için kalkıp dans eder misin? Kafayı yedik, molaya çıkamadığım için ben de dans edemiyorum diyor. Kredi çekip altın aldık, kredi de altında bizi öpüyor diyor. Van'dan çok selam, Şivan ben demiş. Şivan. Altın öpüyor mu diyorsun? Vallahi altın, milletin altını üstünü öpüyorlar. Vallahi billahi. Ya hadi baba, şu beşin altına doğru yürüsün de millet borcunu morcunu kapatsın ya. Bu nedir ya? Yıl sonu, yıl sonuna doğru yükselir, merak etmeyin. Şimdi bu Trump'la öpüştüler, koklaştılar, barıştılar falan filan. Ortalık böyle bir şey, o yüzden oldu bu. Dinleyicimiz de diyor ki bir kilo aldık, battık, battık yazmış. Ya canınız sağ olsun ya. Kral diyor, ekonomide üstüme tanımam. Vallahi ülke ekonomisini versinler, uçururum demiş dinleyicim.

Biraz önce yayına bağlanan Fanatik Gamze mi diyor? Fanatik Gamze ne oluyor ya? Bilmiyorum. Gamze Kart'a işte. İrfan'ım neye elimizi atsak kurutuyoruz. Biz aldık altın düştü diyor. Tam alma zamanı, alın işte biraz. Şu an. Bak deneyin bakalım. Elinizdekini bozun bakalım yükseliyor mu yükselmiyor. Öyle olur ya genelde. Ulan biz bozdurduk altın yükseldi. O zaman oynuyoruz. Bak vatandaş yine kafayı oynattı altın düşünce. Haber merkezimize gidiyoruz. Bir haberleri dinleyeyim. Sonra kudurmaya devam edeceğiz. Tamam mı?

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la büyük ihtimalle baş başa görüşeceğini söyledi. Çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak. Vergi ve sosyal güvenlik borçlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girerken SGK'da prim borçlarının tecil ve taksitlendirme esaslarını belirleyen genelgesini yayımladı. Düzenleme kapsamında işverenler ve Bağkur sigortalıları için daha uzun vadeli ödeme imkanı sağlanırken tecil faiz oranında da indirime gidildi. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 33, Adana parçalı bulutlu 34, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmalı.

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Reklam. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

geldik sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz bugün üstüme tanımam dedikleriniz. Çok güzel mesajlar var bununla alakalı. Bakayım şöyle bir. İş yeri yönetememe konusunda üstüme tanımamı diyor. Başka neler var? Şöyle insanları tanımamakta üstüme tanımamı demiş. Ondan sonra Kumburgazlı Tayfun. İrfancığım üşengeçlikte üstüme tanımam. 33 yaşına geldim. Hala her şeyi son dakika yapıyorum. Çok kızıyorum kendime ama boş demiş. Üşengeç Tayfun olarak kaydedin arkadaşlar bu buraya. Tayfun kardeşimi de. İrfan para harcamakta üzerime tanımam. Dışarı çıkayım 10 bin lira para olsun cebimde, o parayı bitirmeden eve girmem diyor ya. O yüzden bazen ceza veriyorum kendime, dışarı çıkmıyorum o yüzden diyor. Bak bak. Aysel'cim ne diyor? Malatya'dan selamlar İrfan, hoş geldin evimize. Böyle karşı tarafı sevmediğim zaman hiç umurumda olmaz, yokmuş gibi davranırım. O anda üstüme tanımıyorum bu konuda diyor. Öyle bir yokmuş gibi yaparım ki kendi bile şüphe duyar. Ben var mıyım yok muyum diye demiş. Kız ne yapıyorsun acaba? Ne acayip mesajlar var. Üstüme tanımam çünkü ben gelince diğerleri biz sonra geliriz deyip dağılıyorlar. Okey 101'de diyor. Güzel. Şimdi efendim size bir sürpriz. Radyo D'de de ilk defa, Türkiye radyolarında da ilk defa sevgili dinleyenler. 5 yıl aradan sonra Mahsun abi, Mahsun Kırmızıgül, artık da Mahsun abiyle bir gönül bağım oluştu biliyorsunuz. Şarkısını geçen sene verdi bize. Ondan öncesi konservatuarda da bir anım vardı, onu özel anlatacağım ona Mahsun abi. Şimdi 5 yıl aradan sonra bir albüm yaptı. Gönlümdeki Şarkılar projenin de adı ve tekrardan müziğe dönüyor gibi, yani sahnelere döndü biliyorsunuz. Şimdi 5 yıl aradan sonra Gönlümdeki Şarkılar projesiyle de müziğe dönüyor Mahsun abi. İçinde 25 tane eser mi var? 25 şarkıdan oluşuyor Gönlümdeki Şarkılar. 26 Haziran'da yayınlanacak ilk 3 eser. Hatta bir tanesini ilk defa burada Radyo D'de çalıyorum sevgili dinleyenler. Ve şarkıların aranjesini de bak, Mahsun abi sinema yapıyor değil mi? Müzikal hayatını biliyorsunuz. Ve bu şarkıların aranjesini de kendi yapmış. Helal olsun. Komple bir artist yani. Ülkemizde Mahsun Kırmızıgül gerçeği. Yandırdın kalbimi. Vay. Ne güzel olmuş şarkı. Oo,

0: Efendim 26 Haziran'da tüm müzik platformlarında Mahsun abinin 5 yıl sonra tekrardan Gönlümdeki Şarkılar projesiyle tekrardan müzikal hayatına devam ettiği bu iş. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de ilk defa çalmış olduk, siz de ilk defa duydunuz. Bugün tarihi bir an yaşadık. Selam olsun Mahsun abiye de, Mahsun Kırmızıgül'e de. Tabii Mahsun abi şimdi işin konservatuarından, İTÜ'den gelmiş. Yani tabii ki de sinema da çok yakıştı. Oraya da büyük emekler verdi. Gerçekten de çok önemli filmler çekti. Ama müzikal hayatıyla tanıdık onu. Hani müziği bırakması, sahneleri bırakması falan. Bence çok iyi oldu tekrardan bu projesi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Radyomuzdan da selam olsun ona. Çok kıymetli hocaların öğrencisiydi. Yani İTÜ'den çok değerli hocalarla yetiştiler. O dönemde yani muhteşem isimler çıktı yani ülkemize. Pekala. Bak diyor ki Mahsun abi elinden gelen her şeyi yapıyor valla. Aranjeyi de kendisi yapmış diyor bir dinleyicimiz. Maliyetlerini de düşürmüş diyor. işi biliyorsa bir insan yani ne güzel değil mi? Klibini kendi çekmesi, aranjesini kendi yapması, belki çaldığı enstrüman varsa kendi çalıyordur. Çok kıymetli şeyler bunlar. Ve günümüzde de büyük maliyetler yani değil mi? Keşke bilse değil mi? Her sanatçı mix mastering falan herkes yapsa. Tayfun yazmış da. Efendim bakalım neler var şuradan şöyle. Buyursun efendim.
1: İrfancığım kemer sıkmakta da üstüme tanımam asla. Çok tutumlu bir insanımdır maalesef mecburiyetten.
0: Efendim üstüme tanımam bugünün konusu. Vatandaş diyor ki kemer sıkmada da üstüme tanımam diyor. Bu kemer sıkma konusunda profesyonel olduk artık. Yani işin erbabı olduk. Vallahi işin kompedanı olduk yani artık. Kemeri sıka sıka sıka sıka üstümüze yok bu konuda. Doğru söylüyorsunuz.
2: Ben halletmek de üzerim yok. Her şeyi hallederim. O işe yetişirim. 5 kişinin yapacağı işi 2 kişi yaparım. Her bir işi hallederim. Ev hallederim, işi hallederim. Her şeyi hallederim. Halletmek de üzerime yok.
0: Helal olsun.
2: 5 dakikada bir Beşiktaş. Yeter ki keyfim yerinde, enerjim yerinde olsun. Helal. Yapamayacağım iş yok. Vay. İşler benden korksun. Yoksa gözümde dağ oluyor. Hiçbir şeysini yok.
0: Gülfer Hanım ya. Helal olsun Gülfer Hanım size. İrfan modumu düşürme konusunda üstüme tanımam ama seni dinlerken de modumu yükseltme konusunda da üstüme tanımam demiş bak. Bakayım şöyle bir alttan alıyoruz, sabrediyoruz, değer veriyoruz ama çizgiyi aşıp haddini bilmeyenleri bozma konusunda üstüme tanımam demiş bak. Helal olsun. Bakayım şöyle ne var? Gıcık etmek deyince üstüme tanımam demiş dinleyicimiz. Bu beyefendi ne diyor bir bakayım.
3: İrfan merhaba. Merhaba. İnsana virüs mü bulaştı? Yoksa karate filmi mi izledin sen de İrfan?
0: Ne alaka abi? Şimdi... İrfan diyor ben kemer sıkmak değil de çözmekte üstüme tanımam. Çok fena para yerim yani diyor. Yarınlar yokmuşçasına yerim diyor. Yerim onu. Kim söylemiş bunu? Selçuk Bey söylemiş. Kimisi diyor kemer sıkmada üstüme tanımam. Kimisi diyor ki kemeri açmada üstüme tanımam. Bak biri de demiş ki dost kazı yemede üstüme tanımam İrfan'ım diyor. 0549-204-0104'e bunlara devam edin. Günün konusu üstüme tanımam. Bakalım vatandaş hangi konularda üstüne tanımıyor? Kemer sıkmada mı, kemer açmada mı? Efendim. Reklamlardan sonra geliyorum.

0: Edip İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo T.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
10: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
12: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira. 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
16: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
17: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
18: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
19: Tatil Budur hissi.
8: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Kemal Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
0: Radyo D.
2: Hayatın

0: Stefan Aslanhan. Ne güzel adamdır değil mi Özkan Uğur? Radyo D'de efendim olduramadım. Bu eserleriyle ölmeyecek isimlerden birisi Özkan Uğur bizlerle.
1: Olduramadım. Ne yaptın ne ettinse olduramadım.
0: 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları.

Ama az önce altın haberini konuşurken dinleyicimiz göndermiş, İrfan bunu gördün mü diye. Balıkesir'de bir kuyumcu vardı, bunu da yaptılar tabii. Hanımlar biliyorsun boynuna, kollarına böyle kalıp halde hani böyle altın böyle bir süsler müsler takıyorlar ya. Balıkesir'de de bir kuyumcu damatlar için altın kravat çıkarmış sevgili dinleyenler. Yani görgüsüzlükte üstümüze yok, yemin ediyorum. Vallahi. Gelinlere beşi bir yerde alınırken damatlar için de neden altın kravat alınmıyor diye çıkmış efendim. Hani şimdi kız tarafı alıyor mu altın? Erkeğe böyle bir takım akı yok. Demek bundan sonra ağırlığınca kravat istiyoruz diyecekler herhalde. Ya çok saçma olmuş ya bu ya, altın kravat. Yani ne oluyor? Bir kere değil mi, erkekler altın takmıyor. Böyle bir gelenek yok bizde yıllardır ya. Yani biz gerçekten bir böyle ne kadar daha görgüsüzleşiriz diye onunla uğraşıyoruz. Vallahi. Demek ki artık erkekler de kız tarafından bir şey isteme yolunda ilerliyor sevgili dinleyenler. Takacağız ya, kravat takacağız, altın kravat takacağız. Artık önümüzdeki zamanlarda da bu var ya. Yani. Bu kroluk gerçekten bizden silinmiyor. Kurumsal hale gelecek, korkuyorum ha. Yani. Altın kravatlar bilmem neler. Bu kadar da değil ya, bu nedir? Şimdi artık aşiret düğünlerinde falan göreriz, böyle boynuna dolarlar böyle kravatları böyle. İşte damadın amcasından boynuna kravat doladılar diye. Artık vallahi ya. Şimdi kesmez bence bu altın kravatla kalmayız. Böyle altın gömlek, ondan sonra altın çorap morap. Bütün her şeyi böyle damadın donuna kadar altın yapalım. Böyle yürüyemesin böyle robot gibi böyle. Ondan her şeyin botunu çıkarmada üstümüze yok efendim. Bugünün konusu neydi? Üstüme yok. Yani bakalım altının neyini çıkaracaklar sevgili dinleyenler, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bir yandan bakıyorsunuz mesela Adana'da 33 yıldır sokaklarda kağıt toplayarak çocuklarına okutan Adnan Aslan, kızı Latife Aslan bugün haberi vardı. Üniversiteyi birincilikle bitirdi. Bak biri altın kravatı boynuna dolasın. Yani şu adaletsizliğe bak. Birisi de kağıt toplayarak kızını okutsun. O da üniversite birinciliğini kazansın. Helal olsun Latife Aslan'a.

0: Birsel Hanım da yazmış. Altın erkeği zaten haram, ne gereksiz şey yahu diye. Ya görsen bir de kravatı böyle malzemeden çalmışlar gibi duruyor. Kravat küçücük yani hani. Süs gibi onu takmışlar bir de böyle. Hani gümüş takabilir erkekler, yıllardır takıyor yani. Niye gümüşten kravat olsa olmuyor muymuş da yani? Bu yok. İlla orada altın duracak orada. Altın varaklı gibi duracak o. Orada ya. Bakayım efendim, Yusuf Bey diyor ki al sana altın, düştü dedin. O düşen altınları bu adam bulmuş. Kravat hırdavat yapmış, Allah'ım yarabbim diyor. Bakalım şöyle bir.
1: İrfan, arızalı araç bulma konusunda üzerime tanımam. Hmm. Bugüne kadar 6 tane aracım oldu. Hmm. Hepsinin de motoru arızalı çıktı. Hmm. Sürekli yaptırdım. Bütün paralarım oraya gitti. Arkadaşlardan ricam, eğer ekspertiz parası vermek istemiyorlarsa beni bulsunlar. Benim bulduğum arabayı almasınlar, kar etsinler.
2: Koşa koşa ardından bittim halim.
0: Diyor ki kaçmakta üstüme tanımam İrfan abi. Ama bu aralar çok yakalanıyorum demiş bak. Nereye kaçıyorsun da yakalanıyorsun?
2: Unutalım olanları. Baksın herkes.
0: Abi bazı kız tarafları o kadar çok şey istiyorlar ki bence onlara nispet çıktı bu olayı diyor. Tabi yani onlar da şimdi altın kravat isteyecekler. Bu kemer sıkma konusuna da, o kemeri sıkarken bir yerde kopacağı için gelecekte olması beklenen, şimdiden rahat bırak relax yaşa daha iyi diyor.

Bence diyor damatlık komple altından olmalı diyor. Şey vardı değil mi böyle Bizans döneminde falan böyle zırhlı böyle şeyler o askerlerin giydiği. Öyle olmalı değil mi? Gelinle damada giydireceksin öyle altından böyle komple neyse artık. Ya bazı şeylerin ayarlarıyla oynamaya gerek yok. Biz gerçekten hani oynuyoruz böyle işte damada altın kravat. Niye abi işte haram diyorlar takma yani. Oynamayın şu ayarlarla ya. Sonra değil mi şey oluyor tutmuyor dikiş tutmuyor o vida oraya tekrardan olmuyor. Yani şimdi damat bir saatten sonra bilezik de takmaya başlarsa ne olacak? Yani... Oynamayın o yüzden diyorum ayarlarla oynamayın ayarlarla.

dinleyicimiz demiş ki İrfan iyi ki zamanında evlendik ha. Başımıza neler gelirdi diyor bak. Vallahi her şey zamanında güzel ya. Sonra altın kravatı dolarlardı boynuna yemin ediyorum. Vallahi.

0: Diyor ki içime doğar her şey. Üstüme tanımam bu konuda. Kimse yanlış yapmasın bana. Benim içime doğar demiş Meltem Hanım.
1: Sevmekse karşında budala budala.
2: Radyo makinesi.
1: Boş lafla rüzgarla çıkılma.
0: İrfancığım pot kırmada üstüme tanımam. Çok güzel pot kırarım demiş. Ya bizim de var içeride kırılmamış potlarımız onu. Hanımefendiye verin de kırsın onları ya. Vallahi. Yanlışı seçmekte üstüme tanımam demiş bir kızımız. Giyim konusunda üstüme tanımam diyor. Yolla bir fotoğrafını görelim giyim konusunda abicim. Bir beyefendi demiş. Ya boynuna altın kravat dolamıyorsa ben o giyime giyeyim demem yani. Söyleyeyim. İrfan aşık olunca salaklaşmada üstüme tanımamı diyor. Bediş göndermiş. Çılgın olan da mı bu Bediş? Hangi Bediş? Bu hangi Bediş? Aşık olunca salaklaşmada üstüme tanımam diyor. Oya ablamız ne demiş? Bir bakayım şöyle bir. Oya ablacığım sürekli haberler göndermiş. Bir şey dememiş fazla. Ha, o da şeyi göndermiş. Babanın alın terinin zaferi. 33 yıl sokakta kağıt topladı. Mükafatı büyük oldu diye. Emek boşa gitmemiş işte ya. Bu babamızın, Adana'daki babamızın kızı üniversitede birinci olmuş. Ne kadar kıymetli bir şey bu ya. Vallahi ne mutludur işte. Baba bütün emeklerin karşılığını almıştır. Huzurludur. Yani tebrikler kızımıza da tebrikler ya. Vallahi alkışlar. Latife kızımız. Umarım çok güzel yerlerde olsun. Bu babasının şimdi fotoğrafları da var haberlerde görüyorum. O yorgun bakışları ama gururla birlikte o yorgun bakışları da kaybolmuş. Böyle böyle aklı başında bir çocuk yetiştirmek, sokaktan kağıt toplayarak çok kıymetli bir şey ya. Gerçekten çok kıymetli. Yani bu babanın gururunu yani tatmayan bilemez. Ah canım abicim ya. Helal olsun. İkisine de hem babaya hem kızına da ya. Helal olsun. Vallahi billahi. Ülkemizde çok var böyle insanlarımız.

0: makinesi.
1: Burası Radyo D. Eğlence devam ediyor radyomuzda. 0549-204-0104'e üstüme yokturla alakalı bir sesli mesaj yollayın. Kulaklarımızı şenlendirin efendim. Diyor ki kendimi nazar etme konusunda üstüme tanımam İrfan. Geldi çattı, nasıl nazar ediyorsun böyle aynaya bakış, ne güzelim ben ya. Vallahi. Ay çatlasın bu, ne güzel kız bu falan mı yapıyorsun kendine? Kendine beddua mı? Allah bunu kahretmesin, bu ne güzel mi diyorsun ya.
2: İrfan baba kolay gelsin. Yani ben de böyle salak, gerizekalı, böyle embesil, malları böyle mutatis gibi çekiyorum. Nerede varsa Allah'a şükür buluyor beni. Yani adama merhaba diyorsun, böyle bakıyor. Kolay gelsin diyorsun, küfür etmişin gibi bakıyor. Birine bir iyilik yapıyorsun sanki daha önce hiç kimse iyilik yapmamış gibi. Yani artık iyilik yapan da mal olarak görüyor. Bazen ben de kendimi mal olarak hissediyorum ama.
1: Tövbe yarabbim.
2: Yani nerede bir varsa çekiyor diye falan, maşallahımız var.
1: Eyvallah. Mıknatıs gibi nerede bir mal varsa çekiyorum üstüme tanımam diyor. Baba babalığını, evlat evlatlığını yapmış. Helal olsun abi, bahtı açık olsun demiş. Böyle babaya can kurban diyor Tuğrul Bey. Böyle evlada da helal olsun. Helal olsun diyor. Reklam, reklamlardan sonra geliyorum. 0549 204 0104.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %80 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Sefa Köşkleri Evler Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun devam ederken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Piyasaların 24 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.43'lük düşüşle 14.331 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 5.985, çeyrek altın 10.143 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: Haber geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista
4: forever. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Reklam. Radyo Tek.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

yazıyor Enayi. Enayi seni be. Burası Radyo T. Tarkan dilli düdük diyor. Bütün dilli düdüklere gelsin sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Buluşuyoruz işte sizle WhatsApp'ta, Instagram'da. Konumuz da üstüme yoktur, aman üstüme yoktur, üstüme yoktur. Yolluyorsunuz şimdi, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz şeyi konuşmuştuk işte. Bu sivrisinekler şu an yoğunlaştı. Yok işte sağlığa zararlı biliyorsunuz. Bira içenleri daha çok ısırıyormuş falan diye. Bugün de yine haberler var. Sivrisineklerin sevdiği kan grubu. Biliyor muydunuz acaba? O yüzden mi sizi ısırıyor yani? Ona dikkat ettiniz mi? Hangi kan grubunu daha çok seviyormuş? Yapılan araştırmalar sivrisineklerin belirli kan gruplarını daha çekici bulduğunu gösteriyor. Ne bu sivrisinekler ısırdığıyla aşk mı yaşıyor yani? Ne oluyor? Bu sivrisineklerin sıfır kan grubuna sahip insanlara çok daha büyük bir ilgiyle yaklaştığı ortaya çıkmış efendim. Evet, sıfır kan grubundan olan insanların tenine diğer kan gruplarına kıyasla neredeyse iki kat daha fazla iniş yapıyorlarmış. En az uğradıkları A kan grubu sevgili dinleyenler. B ve AB grupları ise listenin ortalarında, yani orta derece çekici geliyormuş onlara. Ama sıfır kan grubuna bayılıyorlarmış onlar. Tamam da ben şunu anlamıyorum. Bunlar nasıl anlıyorlar hangi kan grubuyuz ya? Hayırdır? Alnımızda mı yazıyor? Ne oluyor yani? Yani bu tabii derimizden onlar bir şeyler salgılıyorlar falan, bakıyorlar. Baksana her şey çözülmüş ya Rabbim. Şimdi gece çok ısıranlar falan bir kendi kan grubunu bir kontrol etsin bir. Evet. Yani bizim Bodrum'da var. Vallahi hiç sıfır mıfır A, B demiyor. Yakaladığını ısırıyor yani. Hiç görmedim ya. Kimi bulsa ısırıyor, kimi bulsa ısırıyor onlar ya. Ya nasıl bir düzen değil mi bu yani? Milim milim, ilmek ilmek emiyorlar kanımızı yani. İnanılır gibi değil ya.

Bak kanıtlanıyor. Ben de niye her ortamda beni ısırıyorlar diyorum diyor. Araştırma doğru olabilir. Sıfır eraşım diyor. O grubundan. Yazık bana yahu demiş bu. biliyor. Sivri de ağzının tadını biliyor.

Ya iki gündür ne bu? 2C elektrik. Selam olsun. Selam olsun. Bir selam verirsiniz seviniriz demiş. Selam olsun. Ya. Yeter ki sevin sen yani. Yeter ki. Durmuyor kanaması. İrfan, sivrisineği görüp canına kıyamayan insan var. Sonra gece seni uyandırır. Sorun sivrisinek de değil diyor. Aha diyor, hem kan grubum sıfır hem içiyorum. Desenize ziyafet yapıyorlar benimle diyor. Evet. İbrahim Yakut.

0: Efendim yolladığınız mesajlara bakalım. Bugünün konusu üstüme yoktur. Üstüme tanımam. Üstüme üstüme üstüme. Evet. Üstünüze tanımayacağınız şeyler. Bakayım şöyle. Doğru karar vermede diyenden tutun. Kısmet bildiğim yerden sorarsanız. İrfancığım bakayım şöyle. Kitabın ortasından konuşmakta üstüme tanımamı diyor. Ben de kitabın sonundan konuşmayı seviyorum. Evet. İlk söyleyeceğimi, son söyleyeceğimi en başta söylüyorum. En güzeli o bence. Birsel diyor ki onlar da kafa mı bulmak istiyor diyor. Sivriler de şaşırdı. Yaz geldi böyle oldu. İrfancığım... insanların helvasını kavurmada üstüme tanımam, muhallebide de iyiyimdir yazmış. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Kafada kurma olunca üstüme tanımam, çok güzel kafada kurarım demiş. Kafada ne kuruyorsunuz ya? Niye kuruyorsunuz kafada? Diyor ki duygusal dalgalanma ve her şeyin aniden... İçine yapmada üstüme tanımamı diyor. Tost yakmada üstüme tanımam demiş. Çok güzel tost yakarım diyor. Hanımlarda bakayım ne var başka. Zafer ne demiş bu? Aç bakayım Zafer'i.
1: Altın düşmüş.
0: Evet.
1: Hiç üzülmedim. Umurumda da değil. Çıkarken de hiç... Sevinmemiştim zaten. Çünkü benim altınım yok.
0: Ne güzel. Ya bu selam yolladık. İki gündür rica ediyoruz diyor. Yıllardır dinliyoruz. Bir selam vermeliyiz. Verdik yani hani. Evet. Şu arar mısın bu alınganlık yapan dinleyicimizi? Bir arar mısın yayında dur. Bir dakika dur ne diyecek bakalım. Selam verdim duymuyor mu acaba? Bak açmıyor şimdi.

0: radyo makinesi.
1: Beni bu sefer... Şoförlükte üstüme tanımam demiş bir hanımefendi. Allah Allah. Görüyorum evet her biri. Kim, Formula 1 bir şoförü falan mısınız acaba? Helal olsun bir hanımefendiden böyle bir şey. Bakayım neymiş? Diyor ki kısa kolluyla iki dışarı çıktık, hemen burnum akıyor. Hassaslık deyince üstüme tanımam mı? Demin. Yaz günde mi grip oluyorsunuz? Vallahi bravo. Çok pis intikamalarımda da üstüme tanımam diyor.
2: Okuduğum bir yazıda da sıfır kan grubunu çok severler. Sırayla B grupları ve A grupları gelir. AB'lileri çok az ısırır diye okumuştum ama demek ki değilmiş. Farklı bildiğim bir bilgi ise insanların terinden çıkardıkları kimyasallardan, işte sıvılardan anlaşılırmış kan grupları. Hatta sıfır kan gruplarındaki bakteri daha da farklıymış, bu yüzden daha çok ilgi çekiciymiş diye
1: araştırdın
2: okumuştum.
1: Helal olsun. Bingöl'e de selam o zaman ya. Bir selam istemek, o kadar zamandır yazıyorum, bir selam istemek hiç aklıma gelmedi demiş. Bingöl'e selam yollarmış. Yollayalım. Şimdi selam yollama akımı çıktı sevgili dinleyenler. Bingöl'e de selam olsun. Konumuz üstüme tanımam. Bir tane görsel yollamış, bir şey oynamış. Satışta üstüme tanımam. İş yerinde az konuşurum ama iyi satarım demiş. Ne bu, bot mu çıkardın sen?
3: İrfan, üstüme diye de altımı unuttum ya.
1: Altını mı çıkardın abi?
3: Botunu çıkardım yani.
1: Ha? Evet, denizden botunu çıkarmış. Sağ olsun. Üstüme yok diye diye altımı çıkardım diyor. Reklam 3. saatte buradayız sevgili dinleyenler. 0549 204 0104'e üstüme tanımam deyin, yollayın, geliyorum ben.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la büyük ihtimalle baş başa görüşeceğini söyledi. Çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak. Vergi ve sosyal güvenlik borçlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girerken SGK'da prim borçlarının tecil ve taksitlendirme esaslarını belirleyen genelgesini yayımladı. Düzenleme kapsamında işverenler ve Bağkur sigortalıları için daha uzun vadeli ödeme imkanı sağlanırken tecil faiz oranında da indirime gidildi. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.041'e yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece. Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir az bulutlu ve açık 33, Adana parçalı bulutlu 34, Samsun parçalı ve az bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.43'lük düşüşle 14.331 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 5.985, çeyrek altın 10.143 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz.

yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Burası Radyo'da 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz üstüme yoktur. Mesajlarınızı görüyorum. Para harcamada, parasız kalmada üstüme yoktur diyen de var. Buyursunlar efendim, buyursunlar.
1: İrfan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Bir arkadaş altın düşüyor, üzülüyorum, altın yükseliyor, üzülüyorum dedi ya.
0: Evet.
1: Geçenlerde arabayı sattım. Geçen hafta arabayı sattım. Gittim bütün parayla altın aldım, altın düşük diye. Ben altın aldım, altın iyice düşmeye başladı. Kuyumcudaki arkadaşı aradım, yabancı değil dedim. Ya dedim hani altın düşüyor diyor. Benim 600 bin liralık arabamdan dolayı bu bütün Türkiye böyle etkilendi. He diyor Mehmet Emin diyor, senin 600 bin lirandan dolayı tüm Türkiye'de altın düşmeye başladı diyor. Şu an diyor piyasayı etkiletmek için yüzlerce kilo altın satman lazım ki 2 lira 3 lira oynatasın diyor. Yani bizim sandığımız gibi değilmiş. Hani biz gidip çeyrek aldık diye altın o millet çeyrek bozduruyor diye altın düşüyor yükseliyor. Tutarlar bunlar değilmiş.
0: Devam et.
1: Üstüme yoka gelirsek de eğer ben bir işe hallederiz dediysem var ya vay o işin haline. 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene. Yani hallederiz de benim üstüme adam tanımam yani.
0: Hallederiz de tanımam diyor.
1: Bu arada anladığım kadarıyla altının piyasasını ben belirliyorum. Ne zaman alacak olsam alıyorum daha da çok düşüyor. Ne zaman satacak olsam satıyorum daha da çok yükseliyor. Eğer yatırımcılar varsa dinleyen gelsin benimle iletişime geçsin. Ben alacağım, bozacağım tarihleri söyleyeyim. Ona göre parayı yatırsınlar.
0: 0549 204 0104'e yolluyorsunuz efendim. Sakar olma konusunda üstüme kimseyi tanımam. Teşekkürler İrfan demiş. Biz teşekkür ederiz. Ankara'ya selam olsun. Ankara'dan selamlar istenmiş. Bakın Merve Özbey'in, bu Merve'nin şarkısını verelim şöyle bir. Bir şansla alakalı, baht dedik ya, baht açılması, baht kapanmasıyla alakalı Merve Özbey'in bir hikayesi var sevgili dinleyenler. Diyor ki Merve, parasız kaldığım bir gün sahneye çıkıp kariyerim değişti diyor. Nasıl olmuş? Şimdi sizinle paylaşacağım.

Ya insanda şans olacak diyoruz ya. Şans ne yani? Şans böyle havada uçuşan bir şey değil ki onu yakalayalım böyle. Hani böyle mistik bir şey, ulvi bir şey değil. Şansı kendi elde ediyor insan. Şimdi Merve demiş ki o zaman işten sonra para alıyoruz. Yömye gibi yani. Bir işe gitmek için hazırlandım diyor. Evden tek bir gidiş biletim vardı. Dönüşüm yoktu. İş iptal oldu diyor. Eve dönemedim. İşe gitmişler. İş iptal olmuş. Parasını alamamış. Bir işe gitmelik parası varmış Merve Özbey'in efendim. Bu şarkının sahibi. Bir arkadaşımı aradım diyor. Param bitti. Eve dönmem lazım dedim diyor. Ondan sonra da diyor Utku'nun sahnesi varmış. Şarkıcı Utku var. Utku'nun sahnesine gittik diyor. Utku o gün hastaymış. Demişler ki vokalist var hazırda çıksın mı? Merve Özbey çıkmış sahneye. Diyor ki orkestrayı tanımıyorum. Sadece diyor onu 15-20 dakika içerisinde olaylar gelişti. Bir baktım diyor Nur Yerlitaş, Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan göbek masada oturuyorlar orada. Onlar da Utku'yu dinlemeye gitmişler. Merve diyor ki Ebru Gündeş dinledikçe bir tane daha söyle, bir tane daha söyle diyordu diyor. Evet. Ve sonra o günden sonra Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapmaya başlamış. Ve sonra biliyorsunuz kendi kanatlarımla uçtum diyor. Yani bu şans. Ya öyle bir şey yaparız ki hani bir yere gideriz o bizim şansımız olur. Biriyle tanışırız o bizim şansımız olur. Yani o yüzden şans havada uçmuyor. Biz kendimiz elde ediyoruz aslında. Yani bir insanı seçiyoruz diyoruz ki ben bununla tanışacağım, bununla çalışacağım. Şansı biz elde etmiş oluyoruz. Bu hikayeler bizim sektörde gerçek hikayeler sevgili dinleyenler. Hani bize denk gelmez falan diyorsunuz. Ben de mesela hep çalışacağım insanları hep kendim seçtim. Onlar benim şansım oldu. Atıyorum şu hocanın öğrencisi olacağım dedim. O hoca benim şansım oldu. Böyle bir şey. Yalova'dan Gamze selam olsun. Bakayım şöyle. Kızımı idmana getirdim. Bu fırsat kitap okuyorum demiş. Kitap okumada üzerime yok diyor hanımefendi. Helal olsun. Vallahi. Bir yılda 38 kitap ve kesinlikle ince kitaplar değil. 400 sayfadan azdır diyor. İstisnadır diyor 400 sayfanın az olduğu. Kalın kalın kitaplar. Kitap okumada üstüme yok demiş bu hanımefendiye. Samsun'dan Bükre Hanım'a helal olsun. Vallahi. Tayfun'cum teşekkürler kardeşim benim. Parayı diyor altını vesaireyi diyor zirveye çıkarıp başladığım noktada bozdurma konusunda üstüme yoktur benim de demiş. Helal olsun sana da.

yumurtayı kırmada üstüme tanımamı diyor. Nasıl kırıyorsunuz ki? Yani takla atarak mı kırıyorsunuz? Nasıl kırıyorsunuz yani? Gaz vermede üstüme tanımam İrfan demiş. Ver gazı bugün. Ver gazı. Kara kaşlım, şirin sözlüm, altın kalbim, melek yüzlüm. Kara kaşlım, şirin sözlüm, altın. Mangalda üstüme tanımam diyen dinleyicilerimiz var. Ne oldu şimdi bu tavukçulara falan kayyum atandı? Bu kanat fiyatları düştü mü mangalcılar? Siz bilirsiniz. Abi yazsana bir. Yaradı mı yani bu kanatçılara kayyum acaba? 0549 204 0104. Bir reklam daha var. Geliyorum sonra.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelecek.

0: yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Antep'te bulacaksın.
1: Seviyorsan sevimi çok, süpersiz meklemesi yok.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bankam Tombank kartım adı. Pilot garaj şoto ekspertiz.
4: Evimde divan hep var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı bir şarkı daha.

0: Hasan Aslanhan.
1: Kıymet.
2: Biliyorsunuz benim annemin adı Kıymet. Biz bunu Kıymet diye söylerdik. Vallahi. Burası Radyo D. Bugün tabii size çaktırmadan... Ya bir kere teşekkür edeyim Zeki abiye, Cemil abiye. Laptopumu getirmiştim. Virüs taraması. Yayın sırasında, reklam aralarında bilgisayar tamiri yapıyoruz sevgili dinleyenler. Zeki şu an hala mücadele veriyor. Bu virüs sadece ben eve götürünce mi çıkıyor ortaya, onu anlamadım. Bak kaç saattir virüs taraması yapılıyor bilgisayarın içinde. Hiçbir şey çıkmadı ya. Eve gidince virüs çıkıyor yani. Anlamadım ki bu. Bu böyle bir virüs mü acaba? Hani beni tek yakalayınca mı ortaya çıkıyor yani? Ya bizim şirketten işin uzmanı kardeşimiz geldi. Format attı, bilmem ne yaptı, bir şeyler falan. Bak şimdi sonuçta Zeki abi diyor ki yok hiçbir şey çıkmadı diyor. Virüs falan yokmuş diyor yani. Ya sürekli evde yok virüs var, tarama yapmamız lazım. İşte mouse yukarı mesela mouse atıyorsun, kaldırıyorsun, mouse kendini aşağı atıyor falan. Bir sayfa açıyorum, direkt sayfanın sonuna iniyor falan böyle. İlginç bir şey. Hiç böyle virüs gördünüz mü sevgili dinleyenler? Görmedik yani. Efendim şimdi cuma günü Türkiye'mizin maçı var. Ama tabii yani gönül isterdi ki... Ben de hayal ediyordum, diyordum ki radyoda gol gol diye bağıracağım ya. Yok ya. Bir bağıramadık ya. Bu da gol değil olduk yani. Ama bakıyoruz adamlar, o maçlar ne güzel gidiyor. Ronaldo kendisinin iki Portekiz'in üçüncü golünü attı. İki golle yıldızlaştığı maçtan sonra Cristiano Ronaldo geri döndüm geri döndüm dedi sevgili dinleyenler. Mis gibi gidiyor Dünya Kupası ama biz yokuz yani. Bu olacak şey mi ya? Messi'nin de doğum günü. Tabii be. Hadi bakalım ya. Bugün şey vardı, milli takımımızın kafilesi ABD'de. Kimisi protesto yaptı. Kimisi de karşıladı, bizim çocuklar her zaman bizim çocuklar diye. Enteresan bir gündem var orada da. Yani hevesimizin kursağımızda bırakılması konusunda üstümüze yok efendim. Evet. Günün konusu üstüme yok. Abi virüs ofis çalışıyor herhalde. Çalışıyor evet. Anlayan var mı? İrfan abi bir olayda muhalefet etmekte üstüme yok diyor. Hacer Özek göndermiş. Helal olsun Hacer Hanım. Tek muhalefet edebilen sizsiniz memleketteyi. Yemin ediyorum.

Emre Bey de tantuni yemekte üstüme yok diyor. Yani bir oturuşta böyle 10 tane tantuni yiyorsun falan, öyle mi? Nasıl bir başarıdır bu? Sizin dışınızda nasıl yemiyorlar başka türlü tantuni? İnkar etme konusunda üstüme yok diyen var.

0: Hanımefendi diyor ki bilgisayarına buradan müdahale edip düzeltebilirdim aslında diyor. Hadi bakalım. Hani bir program var uzaktan erişimli. Yapsam mı acaba bir dinleyicimize? Benim laptopa bir dalın bakalım. Ha? Kim var işin uzmanı?
1: İrfan abi, muamelede üstüme yok abi. Yani her türlü her ortamda muamelem iyidir abi. Yani o konuda başarılıyım abi.
0: İrfan kombin deyince üstüme tanımam. Hiç yapamıyorum diyor. Yemek yapmayı bilmiyorum ama salatada asla üstüme tanımam demiş dinleyicimiz. Asla. Ben de bir ara salata uyduruyordum böyle, arkadaşlar geliyor. Valla sos var mesela, hardal koyuyorum, öyle yakışıyor ki salataya. Üf, yani. Şimdi de bu reyhanı sizden öğrendim. Her şeye reyhan koymakta üstüme yok. Yemin ediyorum. Miraya da alıştırdım. Tatlıya bile reyhan dökecek yani üstüne. Nasıl kapatalım? Hareketli mi yoksa damar yolunu mu açalım? 0549-204-0104'e yazın, geliyorum. Nasıl kapatalım? Hareketli mi yoksa slow mu?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu hattında yoğunluk sürüyor. Aksi istikamette Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Piyasaların 24 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.43'lük düşüşle 14.331 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.49, euro 52.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 5.985, çeyrek altın 10.143 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Radyo D.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Can abinin son çalışması. Ben de ilk defa dinliyorum. Fatih Uslu yeni yükledim şerhalde. Selam olsun Bodrum'a Fedon abi. Biliyorsunuz yazın gelişini Fedon abi denize atladığı zaman anlıyoruz. Bu sene atladı mı Fedon abi? Henüz atlamadı herhalde. Tabii yapay zekayı kullanmış Fedon abi ama güzel olmuş. Selam olsun. Yaşayan efsanedir Fedon ya.

Gel bu gece feneri torbada söndürelim diyor. Çok güzelmiş. Fedon bizi Bodrum'a götür diyor. Vallahi güzelmiş, selam olsun ya. Efendim 17'de çalıştırdık radyo makinesini, canlı yayına girdik. Bu arada Gamze Kartay'la bir bölüm yaptık, konuştuk. Gamze'nin gerçekten de en şey fanı sen misin yani, şu dakikaya kadar kaldı radyoda. Adınız ne, ben kaydedeyim sizi. Ebru Aydın içen diyor galiba, değil mi? Asya Turan. Ha. ...60 yıldır... diyor ki Refik Erkurt, 60 yıldır eşime her gün değişik şekillerde aşkımı ilan ederim. Bu bakımdan üstüme yoktur sanıyorum demiş. Vay. Refik Erkurt abimize şöyle kalpler, güller yollayayım. Ders olsun işte, millete de örnek olsun Refik Bey. Çok tatlısınız Refik abicim. 60 yıldır eşime her gün değişik şekillerde aşkımı ilan ederim. Bu bakımdan üstüme yoktur diyor. Vallahi helal.

0: Ramama konusunda üstüme tanımam demiş. Dur Refik abi bir şey yapalım, mobbing yapalım ya. Biz arayalım Refik Bey'i. 60 yıldır eşime her gün değişik şekillerde aşkı ilan ederim diyor. Mesela bir tane örnek versin. En değişik şekilde ilan ettiği aşk. Biz de belki yaparız. Refik abi aç şu telefonu ya. Aç şu telefonu. Refik Erkurt aranıyor. Refik Erkurt. Ha bu artı 400-916 ile başlıyor. Hangi ülkede acaba Refik Bey? WhatsApp üzerinden aradım da kendisini. Selim demiş ki canın nasıl istiyorsa öyle kapat abi diyor. Vallahi canım kapamak istemiyor. Bugün virüs taramasıyla uğraştık tabii. Aa açtı. Refik abicim.
1: Evet buyurun.
0: Merhabalar, Radyo D'den arıyorum. Canlı yayındasınız. Ben İrfan Aslanhan.
1: Evet.
0: Evet abicim. Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi. İyiyim çok.
0: Ah güzel abim benim. Refik abi... 60 yıldır eşime her gün değişik şekilde aşkı ilan ederim demişsiniz.
1: Ya.
0: Maşallah. Kaç yaşındasınız? Tabii. Kaç yaşındasınız?
1: 88.
0: 88. Hangi ülkedesiniz bu arada?
1: Ben Almanya'da yaşıyorum ama şimdi Türkiye'deyim.
0: Aa, Türkiye'de misiniz? Numarayı yabancı görünce dedim ki.
1: Çeşme'de.
0: Çeşme'desiniz. Tatilde misiniz?
1: Evet.
0: Aa canım.
1: Evimizdeyiz.
0: Evinizdesiniz. Pekala. Şey, yengemizin adı nedir?
1: Yengenizin adı Minnet. Minnet.
0: Minnet.
1: Evet.
0: Ya bu ne kadar tatlı geldi bana. 60 yıldır eşime her gün değişik şekillerde aşkımı ilan ederim. O bakımdan üstüme yoktur demişsin. Mesela bugün neyi planlıyorsun? Bugün nasıl aşkınızı ilan ettiniz?
1: Sabahleyin kalkarım. Hı hı. O benden evvel uyanmaz. Hı. Ben bahçeye çıkarım. Hı hı. Bir çiçek alırım.
0: Ah canım benim.
1: Karşısına giderim.
0: Ah.
1: Koklatırım burnunu. Hı. Uyanır uyanmaz. Seni seviyorum sevgilim der.
0: Ah canım babacığım ya. Ne tatlı adamsın sen ya. Bunu 60 yıldır yapıyor musun Refik abiciğim?
1: 60 yıldır çeşitli şekilde yapılıyor. Tabiata bakarsak çok şeyler öğrenebiliriz.
0: Ya canım benim. Nasıl, nerede tanışmıştınız Refik abi?
1: Onunla biz çocuklukta beraber tanıştık. Hı-hı. Onu ben 10 yaşındayken tanıdım. Hı-hı. Ve uzun zamanda ayrı kaldık. Hı hı. 1968 yılında evlendik.
0: Maşallah.
1: O bana aşkını ilan ettiği için ben ona evlendikten sonra her gün aşkımı ilan ediyorum.
0: Ya! Peki ilk o mu teklif etti size yani?
1: Evet.
0: Ah ah.
1: Ben biraz çekingen olduğum için. Hı hı. O anladı ve dümeni eline aldı.
0: Ya dümeni eline aldı diyor bak. Kaleyi içeriden fethetmiş yani. Evet. Oo, süper. Peki ne iş yapıyordunuz siz ve o?
1: Öğretmen. Öğretmen.
0: Siz de öğretmendiniz, o da öğretmen.
1: Evet, o da öğretmen.
0: Ya Refik abi harikasınız, harikasınız.
1: Siz de harikasınız. Dinleyenleriniz de harika.
0: Canımsın abicim. Ne kadardır dinliyorsun bizi Refik abi burada?
1: Ben burada her yaz dinliyorum.
0: Her yaz. Peki kışın gittiğinizde Almanya'da niye dinlemiyorsunuz?
1: Orada da dinliyoruz.
0: Burada da dinliyorsunuz. Canım Refik abicim. Almanya'da yaşıyorsunuz, sadece yazları mı geliyorsunuz?
1: Evet, yazları geliyoruz. Ya. Zaten emekli olduğumuz için her zaman gelebiliyoruz.
0: Hı-hı, evet. Ya Çeşme bırakılır da Almanya'da ne işiniz var babacığım? Özlemiyor musun?
2: Kimle konuşuyorsun?
0: Bak kimle konuşuyorsun diyor. Kimle bak, kıskandı. Kıskandı bizi yenge vallahi.

0: Ya şaşırdı.
1: Oh, fena çıkıştı.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Hala kıskanmaya devam ediyor mu Refik abi yenge?
1: Hayır, hem de nasıl?
0: Of, abi bu müthiş bir şey ya.
1: Onun için sordu kimle konuşuyorsun diye.
0: Ya bu çok güzel bir olay ya. Bakın 60 yıl geçmiş. Kıskanma ya. Geçmemiş. Sen kimle konuşuyorsun? Bak, saçını başını yolarım diyecek neredeyse. Ay ne tatlılık ya. Rabbim sürekli kıskanmak nasip etsin. Bu sevgi aşk bitmesin aranızdaki.
1: Amin. Amin. Ya. Biz birbirimizi tatlı şekilde kıskanırız.
0: Tabii. Tabii ki de. Tabii ki de.
1: Üzmeyiz. Birbirimizi üzmeyiz. Tatlı şekilde kıskanırız. Ve her zaman kendisinden çok çok memnun olduğum, benimle evlendiği için kendisine sonsuz derecede minnettar olduğumu söylerim.
0: Ya. Böyle birlikte hangi şarkıcıyı dinlemeyi seversiniz?
1: Biz her türlü şarkıyı severiz.
0: Yani ne çalsam?
1: Hangisini siz benim için uygun buluyorsanız buyurun.
0: Ya bilemedim ki ne çalsam... Ajda Pekkan'dan bir şey... Ne diyor? Yenge ne diyor?
1: Yeter artık diyor.
0: Yeter artık derken telefonu mu kapat yeter artık diyor. Yani... ne yeter artık?
1: Yeter artık. Biraz... yok kendisi biraz çok... Şöyle diyeyim, konservatif de onun için biraz...
0: Ah canım abim, konservatif dedi. Yani koruyan, kollayan anlamında evet. Konservatif. Evet. Hep mi böyleydi? Yani siz hep mi kıskanırdı böyle, korumak isterdi?
1: Hep öyle, hem de muazzam akıllı bir hanımdır. Onun için kendisinden yaptığım her hatadan dolayı özür dilerim.
0: Ah canım abim ne kadar centilmen, ne kadar tatlısın yahu.
1: Siz de tatlısınız.
0: Refik abicim yani seni tanımak çok güzel. Ben severim büyüklerimin böyle tatlı sohbetini kapatmak istemiyorum vallahi telefonu. Yemin ediyorum.
1: Siz de öylesiniz, siz de öylesiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ya ben teşekkür ederim. Size o zaman... şey çalacağım ben böyleyim Ayten Altman'dan kabul ederseniz olur mu?
1: Ederim efendim.
0: Ya
1: çok güzel.
0: İkinize yengemin adı Minnet miydi?
1: Evet.
0: Minnet yengemle sana gelsin. Instagram kullanıyor musun Refik abicim?
1: Evet. Tamam. Ben dinliyorum.
0: Bana bir yazar mısın oradan? Sana bir mesaj atacağım oradan. Tamam mı? Bu şarkı size gelsin.
1: Çok teşekkürler. Üzgünüm.

Ne güzel insanlarımız var. Bakar mısın? Nasıl etkiledi beni bir mesaj? 60 yıldır eşime her gün değişik şekillerde aşkımı ilan ederim. Bu bakımdan üstüme yoktur diye. Bu da günün noktası olsun. Refik Erkurt'a. Minnet Hanım'a.

0: tatlıydı ya. Vallahi çok mutlu gidiyorum yayından bugün böyle. İşte aşık olunacaksa Refik abi gibi olunmalı. Vallahi.
1: Affedemem, ben böyleyim.
0: Hepimize Rabbim böyle ilişkiler eşimizle nasip etsin. Böyle yaşlanmak, böyle yaş almak nasip etsin. Allah'a ısmarladık efendim. İrfan Boşuk Aslanhan Instagram'dan. Dedikodu yapmak isteyenler oraya gelebilirler. Sağ olun, harikaydınız yine. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ben...

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonlama. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
1: Reklam.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te bir adet avokado 25 lira, 4'lü 1 litre Pepsi 150 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir, bir mutluluk
7: getir. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Radyo'da.
2: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
2: Akustikler ve konserler.

biliyorum her yeni gün. Hayat yeniler kendini. Biliyorum kırılan dallar

dinmeye. Sen unut beni. Sen unut beni. Unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinden. Unut beni. Unut beni.

Sen unut beni. Sen unut beni. Unut beni. Düşüyorum hayatın ellerinde. Unut beni.

0: vuruyor. Ayrılık tam kalbimde.
1: Radyo. Ritim burada, nefes burada. Sahne seninle. Sahne.
2: Radyo de. Sahne.

0: konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha.
1: Nasılsınız arkadaşlar?

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Forum çaresizim, düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip

bulutlardan geçip göğe değmek. Senin olmak, sana bakmak, karanlığı delip sana doğmak. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun.

0: 다 선복순
1: Radyo'da
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne
2: akustikler ve konserler

0: Radyo de sahne.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

canın yanmadı yalan söylerken. Kendi yaptığın için beni suçlarken. Söyle bari değdi mi şimdi çıkarken. Rüyamızdaki o evi yıkarken. Hem çocuktuk.

0: Hatırladım ismini seslerimden.
1: Gidersen anlarlar gözlerimden.
0: Kimse bilmez sen uyurken.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.